Sen ne bilirsin, ben bilirim. Ellerini nefesinde ısıtmayı, ben bilirim. Duman duman erimeyi, ben bilirim. En belalı mahallelere girmeyi, sorgulanmayı, yargılanmayı, voltadaki ayıpları, gönlümdeki kayıpları,

Bu sana yazdığım kaçıncı şarkı? Kaçıncı şiir? Sayısını unuttum. Aldırmıyorsun bizi biz etmekten, bizi bir etmekten ediyorsun. Neden yarımı söylesene? Yaralı kan revan içindeyiz. Gözyaşları kaderimiz mi? Elbette değil. Ama her günümüz yaz içinde. Karalı bu günlerimiz, sonu gelsin bu matemin. Nereye kadar bu acı, bu çile, bu kahır? Yürümeye, ayakta kalmaya dermanım yok yar. Gel tut elimden yar, sonsuza kadar bırakma yar.

Gökten yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane. Senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslına sorarsan kalbini kırmak değil, İncitmek seni asla. Yemin ederim niyetimi ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm, sadece sevdiğim. Sigaramın katranda boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12:05 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen volkan olur, patlar. Sorma ne halde, erdim. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaklıyım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti.

dördüncü kasetim. Ve siz beni sevenlerimle yine beraberim. Güzel sözler yazmam için teşvik ettiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar.

gör bundan sonra. Beni değil eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dön.

belki bir yıl yanarım. Sonra da, sonra da vefalı bir yar ararım. Ben seninle geçen ömrü ağlarım. Aşkın senin olsun, ben gidiyorum. Ne halin var ise gör bundan sonra. Beni değil, eli sor bundan sonra. Zannetme ki artık dönerim sana. Aşkın senin olsun, aşkın senin olsun, ben gidiyorum.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Hey mahpushane, kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey felek, reva mı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu? Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım

sana hep ayrılık. En güzel günlerim geçti hasretle. Bir tebessüm bile geldi zahmetle.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232

Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 8028. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halini.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Türkiye'nin devesi Cansever'le birlikteyiz. Cansever ve kayıp şair düeti benim hayatım. Sizlerle.
2: İşte bu da benim hikayem.

üstüme. Beni benden başka kimse tutamaz. Sır gibi kayboldum kendi içimde. Beni benden başka kimse bulamaz. Beni benden başka kimse bulamaz.

Yaşadım ben gördüm yok bir bahanem. Öyle sırla dolu ki benim hikayem. Beni benden başka kimse yazamaz. Beni benden başka kimse yazamaz. Kimse yazamaz. Kendimi ben gömdüm kendi kabrime. Orman yangınlarını örttüm üstüme. Boş yere bakmayın sönmüş külüme. Beni benden başka kimse yakamaz. Beni benden başka kimse yakamaz. Kimse yakamaz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Haber İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardığım günde. Olsun gözüm, olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

içerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve

0: müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle inci halı yıkamada. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
0: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat'tan hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de saygımı, sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı, iki güzel şarkının hemen akabinde mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağım. Cezaevlerindeki kardeşlerim, abilerim, ablalarım, duyanlar duymayanlara size zahmet olacak. Kardeşiniz burada, iki güzel şarkı sonrası mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağım. Bilginiz olsun. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızı başlattık.

anlayamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm, bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma.

0: benden gizledi, yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Radyo Lider İzmir.
2: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın başladı. Duyanlar duymayanlar, rezerden de abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize bir kez daha sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Günün ilk mesajıydı, hadi bakalım bismillah. T2A17 Şakran İbrahim Özçelik. İbo, avukatla konuştum. Müsait olduğunda beni ara İbrahim Özçelik. Ben hemen cezaevinde yatmakta olan kardeşim Gökhan Pakçı için Müslüm Gürses'ten hatıralar çalarsanız sevinirim. Kardeşim Gökhan, bugünlerde geçecek emin ol. Bugün biraz durgun gördüm seni. İnşallah bir şey yoktur, seviliyorsun, Allah'a emanet. Haftaya görüşürüz inşallah dayı. Ben Engin Avşar ve Vahap Aksoy. T2 B6'da yatmakta olan dostlarımıza selam olsun. B6'da bizleri tanıyan arkadaşlar radyodan dönüş yaparsa seviniriz. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Merhaba, ben T-Tipi C6'da yatan eşim Serhat Yalçın radyo başına. Evet Serhat kardeşim, bugün doğum gününmüş. Baya var mesajın, onları okuyayım. Kardeşlerim C6, merhaba, C6'da yatan kardeşlerim. Serhat Yalçın kardeşimiz kimin koğuşundaysa en azından duysun doğum günü mesajlarını, size zahmet. Evet, eşim Serhat Yalçın radyo başına alalım lütfen. Doğum günün kutlu olsun aslan parçam, can yoldaşım, iyi ki doğdun adamı. Arkamdaki dam çınarım Ahmet Kaya, doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce şarkısını sana armağan ediyorum Serhat Yalçın. Merhaba, T-Tipi C6'da yatan eşim Serhat Yalçın radyo başına alalım lütfen. Bugün günlerden benim aslan kocam, iyi ki doğdun kalbimin sızdısı. Sensiz üfleyeceğim ilk doğum günün, Cem Adrian Mutlu Yıllar şarkısını sana armağan ediyorum canım sevgilim. Merhaba, T-Tipi C6'da yatan eşim Serhat Yalçın radyo başına alalım lütfen. Kalbimin en hassas noktası, iyi ki doğdun kalbim. Merhaba, T-Tipi C6'da yatan eşim Serhat Yalçın, bir yerde okumuştum. Diyor ki fil kadar acım var kuş kadar canımla. Tüm kalbimle bekliyorum seni. Canımın içi doğum günün kutlu olsun. Kış gibi şarkısını sana armağan ediyorum. Merhaba, T-Tipi C6'da yatan eşim Serhat Yalçın radyo başına. Ben Filiz Hira babacım. Daha çok küçüğüm. Sana kendimi yazamıyorum ama seni bu küçücük kalbimle dünyalar kadar çok seviyorum. İyi ki doğdun babacım. İyi ki benim babamsın. Sen benim dünyam. Ben de senin kalbinim. Bana bir masal anlat baba. Şarkısı sana armağan ediyorum. Babacım seni çok seviyorum. En iyi arkadaşım. Serhat kardeşim, tahmin ediyorum bir tane kızının herhalde ses kaydı da vardı ama şu an gelmemiş. Gelirse ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağım Serhat Yalçın kardeşim. Merhaba, T-Tipi C6'da yatan eşim Serhat Yalçın. Ben Filiz Hira babacım, yine ben. Doğum günün kutlu olsun babacım. Sen benim kahramanımsın, ilk aşkımsın. Seni çok seviyorum canım babam. Bugün senin doğum günün ama senin dileğini ben dilemek istiyorum. Koskoca gökyüzünün altında sana dilediğim kadar sarılmak istiyorum babacığım. Özgür günlerimize babam. Merhaba, T-Tipi C6'da yatan eşim Serhat Yalçın. Merhaba babacığım, yine ben. Senin aşkın kızın Filiz Hira. Babam bir değil binlerce kez iyi ki doğdun, iyi ki benim babam oldun. Gökyüzündeki yıldızların sayısı kadar çok seviyorum seni aşkım babam. Merhaba, T-Tipi C6'da yatan Serhat Yalçın radyo başına. Ben Orçun Oktay. Doğum günün kutlu olsun Serhat abim. Aç kapıyı gardiyan şarkısı benden Serhat abime ve bütün mahkum

dostlarına gelsin. Ben hemen TTBC6'da yatmakta olan değerli kardeşim Serhat Yalçın, namı der Velo. Kartallar yalnız uçar, akbabalar bataklıktan, sen kartalsın, her zaman göklerdesin. Kara gözlerine kurban olurum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın ablam. Ben hemen TTBC6'da yatmakta olan oğlum Serhat Yalçın, bugün senin doğum günün, iyi ki doğdun aslan oğlum. Koğuş arkadaşlarına ve sana çok selam ediyorum, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum, kokulu öptüm, Allah kurtarsın anne. Ben Şakran Kapalı Kadın'da yatmakta olan Esen Keskin, bu şarkı Burakcan Baran'a gelsin. Cevdet Bağcan, bilesin. 6. yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Geçen zaman sevgimizi eksiltmedi, aksine daha da derinleştirdi. Bugün hikayemizin en güzel duraklarından birini kutluyoruz. Sana denk gelinmez, senin için çabalanır. Seninle güzel günlere dilek dilenmez, güzel günler için savaşılır. Seni çok seviyorum aslanım. Ben B4'ten Güzellik C, 13'ten Serenay Yılmaz radyo başına. Bugün senden haber alamadım ama iyi olmanı en içten diliyorum. İyi ol canım dostum, sensiz burası bomboş, seni çok seviyorum. Ben Ayas Kadın Kapalı'da yatmakta olan Nazom, ruhumun yarısı kadın. Sana gelen yollar dikenli olsa da senin için ayaklarından değil canından vazgeçebilecek bir adam var, unutma. Şartlar ne olursa olsun tek sen, hep sen. Seni çok seviyorum, öpüyorum avuç içlerinden. Ben bir nolu B14 koğuşundan Halis Uçar. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık, Apo Korkunç dostlarım Fuat Afindi, Mikat Birlik, Sado abi, Samu abi, Selim Mert Kara, Bulut Ağdaş, Şahin Kaya, Can abim, Sedat Elmas, aynı kurumda kardeşim Orçun, Mete, Fuat, farklı kurumlarda bulunan İsmail Yangın, ismini sayamadım. Bütün dostlarıma selam olsun. Eyüp Han'dan su misali. Ben bir nolu B14 koçtan Halis Uçar, Apo Korkunç'a, Yalçın Öztanık ve benden Romantik Erhan'dan İvan göndereyim sana. Şarkısı Murat abi, bütün koğuşa armağan olsun. Ben hemen TTBC6 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Serhat Yalçın, namı der Velo. Bugün doğum günün aslan kardeşim, şimdi ayrı olabiliriz ama kalbimiz hep seninle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım kardeşim. Seni çok seviyorum, elbet bir gün kavuşacağız Zerrin ablan. Ben bir nolu B14 koğuşundan Halis Uçar, namı der Sarı. Can dostum Fuat Afindi, Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısını Murat abi çalarsan sevinirim. Şakran'da yatan Baran Bağcı abim, dağlar kartalların uçuşuna, aslanlar senin duruşuna hayran. Seni seven kardeşlerin Egehan Kıran, Arda Kalyoncu, elbet bir gün. B3'te yatan Nurten Sendiç Kurt. Biz çaresiz kalmayız, biz umudumuzu asla kaybetmeyiz. Yusuf zindan değil, zindan Yusuf'u gördü. Ümitsiz her yer zindandır. Aslan Nurten'im, Nergis kardeşinden sana gelsin. Biz aslan gözlünün aslan kızlarıyız. Özlem, Gülnaz, Zeynep, çok çok selam olsun. Biz yıkılmayız, Linet geçer, bu da geçer şarkısı armağan olsun. Ben Elizya, B7 koğuşundan Melike Baran'a ve geceye söz bırakmak istiyorum. Sensiz geçen her gün içimde eksik bir şey bırakır, evde senin sesin olmayınca. Her şey biraz sessiz, biraz yarım geliyor ama bilmeni isterim ki ne olursa olsun seni çok seviyorum. Ve hep seni düşünürüm, güçlü olmaya çalışırım çünkü senin de güçlü durduğunu biliyorum. Gün gelecek yeniden sarılacağız, o günü hayal ederek sabrediyorum. Kendine dikkat et olur mu, senin bir gülüşün bile bana yetiyor. Metin Işık ağla gözüm. Ben hemen TTBC6 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Velo, yani Serhat Yalçın. Bugün doğum günün, iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslan kardeşim. Tez vakitte kavuşmayı temenni eder. Doğum gününü kutlarım, koğuş arkadaşlarına selam eder, gözlerinden öperim. Abin Serkan Az. Ben Leyla, ben hemen A15 koğuşuna yatmakta olan sevgilim Mustafa Baran Aman radyo başına. Hayatım, dün ve bugün aradığını gördüm, açtım ama arama düşmedi. Sakın ola ki aramalarını açmadığımı düşünme. Telefon başındayım, aramanı dört gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum biricim, Allah'a emanet ol. Ben Hasret, ben hemen cezaevinde olan Aliş Emen. Canım sevgilim, seni çok seviyorum, az daha sabret. Çıkacaksın, ben senin her zaman yanındayım. Yıldız Silve, Gitme Kal şarkısı armağan olsun. Ben Hasret Zorba, Şakran'da olan Filiz Zorba. Annemler yarın gelecek, seni çok seviyorum. Foça Açık Cezaevindeki canım sevgilim Alpcan İba. Sokaklar çok kalabalık olabilir ama sen yokken benim için bomboş sevgilim. Her gecenin sabah olduğu gibi bizim de kavuşacağımız bir gün var ve ben her sabah o günün hayaliyle uyanıyorum. Yaşayacağımız hiçbir zorluk bizim aşkımızdan daha büyük olamaz. Seni tüm kalbimle bekliyorum ömrüm.
Ben hemen cezaevinde olana. Aliş Emen, ben evdeyim. Merak etme, seni bekliyorum. Çok az kaldı canımın içi. Biz her şeyin üstesinden geldik, bunun da geliriz. Ben hemen cezaevinde olan Ali Şemen, her şeyim, sonsuzum. Sen benim için çok değerlisin ve hep öyle kalacaksın. Ben hemen cezaevinde olan Ali Şemen, sevgilim. Her şeyim, iyi ki varsın. Enver Yılmaz icap eder mi? Şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben T1C9'dan Tatar, 47 kadın kapalı C12 koşulan Hürmüz Karatay radyo başına. Telefon Evra'yla çocuğun kimliği çıktığı zaman ziyaretine gelecek. Göndermiş olduğun mektubun cevabını yazdım, Allah'a emanet ol. Bayraklı'dan Hale Tuncay. Bu kadar gelmiş. Ben T4B10'dan Hasan Özyaşın, yani Efo. Kadın kapalıda bulunan biricik eşim, sonsuzluğum, sonsuz sevdam Filiz Özyaşın. Senin sesini duyana kadar ben yaşamıyorum. Ne zaman ki sesini duydum, o zaman yaşadığımın farkına varıyorum. Sen benim yaşama sebebimsin. Göndermiş olduğun mektubu aldım. Beni ne kadar mutlu ettin anlatamam. Son nefesimize kadar savaşmaya devam. Savaşsa savaş, ölümse ölüm. Senin için her şeye değer ve gülüm Efon. Aslandayım Savaş Aktaş, uzak olsan da varlığın hep yanımda hissediyorum. Bu hayatta bana güç veren insanların başında sen geliyorsun. Senin duruşun, sözün ve bana kattığın şeyler benim için çok kıymetli. Bil ki ne olursa olsun arkandayım. Dualarım da kalbim de hep seninle. Güçlü duruşun bize her zaman örnek oldu, yeğenin Kemal. Aktaş ailesi olarak her zaman yanındayız. Aslandayım Savaş Aktaş, gücün durusun ve adın bizim için her zaman gurur kaynağı. Seni seviyoruz, dualarımız hep seninle. Kemal Eyüp Furkan Ogi, Azat Hakkı. Aslandayım Savaş Aktaş, uzak olsan da varlığın hep yanımda hissediyorum. Bu hayatta bana güç veren insanların başında sen geliyorsun. Senin duruşun, sözün ve bana kattığın şeyler benim için çok kıymetli. Bil ki ne olursa olsun arkandayım. Dualarım da kalbim de hep seninle. Güçlü duruşun bize her zaman örnek oldu, yeğenin Kemal. Aktaş ailesi olarak her zaman yanındayız. Aslandayım Savaş Aktaş, gücün, duruşun ve adın bizim için her zaman gurur kaynağı. Seni seviyoruz, dualarımız hep seninle. Kemal Eyüp Furkan Ogi, Azat Hakkı. Ben hemen T-Tipi C2 koğuşunun adaletini sağlayan, başta Turan Afşar abim olmak üzere, Ceyhun Karadağlı, Remzi Afşar, Muhammed Kadir, Canbaz, Hamza, Turan, Tolga Kartal, Serhat Dallas ve can dostlarım olan Sedat Koçak, Harun Güven, Latif Can Doğan, çavuşumuz Ömer Cengiz Yüksel, Eko Dayı, hepsine bin selam olsun. Gece sözüm ne demiş şair? Mutluluğu benimle bulan benimdir. Geri kalanlar ise sadece gelip gidici bir misafirdir. Ben C2 koğuşundan talih olan Fırat Yılmaz. Selamünaleyküm kıymetli Murat Bingöl abim. Ben Gürçeşme'den Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Ben hemen T1B4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Şükrü Kaya ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Esat Kabaklı'dan Yol Yemez şarkısı başla, abim Şükrü Kaya ve koğuşunda bulunan abi kardeşlere gelsin. Ufak bir not, mesajımı sonlandırmak isterim. Yusuf'u kuyudan çıkaran Rabbim seni de darlıktan çıkarır. Sabret Aslan abim Şükrü Kaya, beklenensin. Ben Şakran T2C14'ten İlhan Başar, A5'te yatmakta olan kardeşim Caner Kaplan ve sofrasını paylaştığı kadar arkadaşlarına selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar, Biz Öldü Sanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T4 ve 15'te yatmakta olan Aslan kardeşim Gürkan Tilki ve koğuşta bulunan abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Kardeşim dün Robin ve Umut Berat aldı. Bugün Ömer Erdem'i tahliye oldu. Darısı senin başına inşallah canım kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni çok seviyoruz. Seni seven abin Doğukan Tilki ve can dostların Ali Akkıran, Mahmut Yiğit, Ömer Akdeniz, Emre Erdemir, Muhammed Marangoz. Murat abi merhaba, ben Irmak kadın kapalı B7 koğuşuna, canım annem Mehtap Aydın radyo başına. Demir kapı arkasında dostluk yüreğe yazılır. O da arkadaşları, anneme dostluk yapan ablalarıma gelsin bu şarkı. Ali Kınık, Yalnız Değilsin. Murat abi ben B7 koğuştan Mehtap Aydın. Aynı odayı paylaştığım Cevriye, Nesivar Gülden, Koyuncu ve Yonca Akan can dostlarımla gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bilerek atladık, siz düştüğümüzü sandınız. Bizim için Hacı Herdem, Oy Gülüm çalarsan sevinirim abi.
Şakran kadın kapalı cezaevi. B1 koşuna kalan canım teyzem Birsen Kandemir. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Umarım bu mesajı duyarsın.

Selamünaleyküm abilerin gülü, hayırlı akşamlar. Nur'dan senin aracılığınla kardeşlerime selam göndermek istiyorum. T1'de yatan Gecan Alenak, İkinoğlu'dan Baran Şimşek ve Umut Akbaba kardeşlerim, Rabbim sizinle olsun elbet. Bir gün her şey güzel olacak. Azar Bülbül'den yakasım gelir. Siz değerli kardeşlere armağan olsun. Aleyküm selam Nur'dan kardeşim. Şakran kadın cezaevi, C11 koğuşuna yatan canım anneciğim Gülcan Erdem. Bugün konuşamadık. Seni çok seviyorum. En yakın zamanda yanımızda olacaksın. Şakran kadın cezaevi, C11 koğuşuna yatan Gülcan Erdem'e, Gülcan abla bir an önce çıkıp yanımızda olmanı istiyoruz. Seni çok özledik ve kızın ömrümüzü yedi. Seni seviyoruz Berk. Şakran kadın cezaevi, C11 koğuşuna yatan Gülcan Erdem'e mesajı. Gülcan teyzeciğim, dışarıda dört gözle seni bekliyoruz. Hepimiz seni çok özledik. Dualarımız her zaman seninle. Yanımıza geldiğinde söz sana, her gün 10 demlik çay demleyeceğiz. Çok çok öpüyorum Ezgi Gaye. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Tayfun Demirdaş olmak üzere Ümitcan Üstünde, Agit Fırat Çergel, Özcan Bora, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Deniz Kahya, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin aynı kurumda oldum. Azat Özışık, Ahmet Buskan, Latifcan Doğan, son olarak Koç Açık'ta olan kardeşim Kadir Honca olmak üzere ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Gazapizm'den Anne Bugün Hava Kasvetli şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Enes T4 A2'de bulunan benim canım kanım abim Salih Dursun Namıder Fafi ve Big Boss abim Doğan Dursun'a saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Eyüp Han'dan Ekilir Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Fafi Salih Dursun, benim canım kanım atamız kral babamız Mümin Doğan, yoluna can değil canlar feda, dayım Emre Doğan, kirvem yoldaşım Big Boss Barış Doğan, Bayraklı Sancak'ta BD. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı'dan İsa Can, Bilal T1 A19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can, Bilal ölümsüz Serhat Karataş dostum Yusuf Aksakal, değerli abim Gökhan Diker ve abilerin abisi Serdar Özcan'a bolca selamlarımı söylüyorum. Korku kimseyi ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, T1'e 19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler, ölümsüz Serhat Karataş dostum Yusuf Aksakal, değerli abim Gökhan Diker ve abilerin abisi Serdar Özcan'a bolca selamlarımı söylüyorum. Korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Ben T1 B3 koğuştan eski İzmirli Barış Cicik, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için değerli olan Arman Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat Öztaş Delen, Muhammed Koçi, Cihan Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan Polat, Yalçın Zübeyir Eleftoz yani Tono, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mertşen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarır, bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Arman ve Umut Eleftoz'a ve Muhammed Koçi'ye armağan olsun. Biz T1 B3 koğuştan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Arman ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş, Fırat Öztaş, Deren Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karada, bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetleri unutulur, gün gelir yapılanların hesabı sorulur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 B3'ten Fırat Orakçı. Aleykümselam Fırat kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan sonsuz aşkım Nehir Batur radyo başına. Gönlümün sultanı, canım eşim nasılsın, iyi olmanı canı gönülden diliyorum. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Mektubunu aldım, çok iyi oldum. Seni çok özledim, ben iyiyim. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günlerimiz bitecek. Güzel günlerde birlikte olacağız. Seni son nefesime kadar seveceğim. Bu dünya gelip geçici, sen benim hem dünyada hem ebedi hayattaki tek gerçeğimsin. Zehra annemin de ellerinden öperim. Allah'a emanet olun inşallah. Sonsuz sevdam Nehir'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben Aliye Şakran kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın kardeşi Gülcan. Aleykümselam kardeşim benim. Canım abim, hayatta insanın yanında gerçekten hissettiği kişiler çok az oluyor. Ben şanslıyım çünkü sen varsın. Güldüğün anlarda, sustuğun anlarda bile iyi ki benim abimsin diyorum. Bu gece sadece şunu bilmeni istedim. Sen benim için çok kıymetlisin ve yüzünün hep gülmesini istiyorum. Allah'a emanet ol abim. Murat kardeşim, ben Aliye Şakran kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın annesi Songül. Canım oğlum, hayatta insanın en büyük mutluluklarından biri evladıyla gurur duyabilmekmiş.
Senin kalbinin duruşunu ve hayata bakışını verdiğin mücadeleyi gördükçe bunu daha iyi anlıyorum. Benim için ne kadar kıymetli olduğunu belki her zaman anlatamıyorum ama seni çok seviyorum. Umarım hayat sana hep hak ettiğin güzellikleri getirir ve yolun daima aydınlık olur. Allah'a emanetsin. Birkaç mesaj daha okuyayım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefikcan Namıdar. Çapo aleykümselam Şefik kardeşim. Başta öz abim Agitcan Azat Yavuz Yıldızlı Muro. Dev Devran Menemen'de bulunan Uğurcan Akdeniz Kurum'da C3 koğuşundan Hakan Keser. Akabinde amcam Sakal Ahmet dayım Sado Çelik. Mustafa Başar Grover, kardeşlerim Zaza Çakır, Çimentepeli sokaklardan Ramço'ya selam ederim. Bu sözüm sokaklardan Ramço'ya gelsin. Ya özgür bir yaşam yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Kurtlar sofrası tüm mahkumlara armağan olsun. Çapo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Mustafa Başar Namıder. Grover aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam çam dibinden Sakal Ahmet, Sado Çelik ve Aslanoğlu Baran Çelik. İki gözüm Baltazar Sato kardeşlerim sokaklardan Çimentepe'de Ramço, Kaleli, Şefikcan Çapu, Aktepe'li Sadun Şimşek, Kadir Burak Keser'e selam eder. Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tepe'ye acil şifalar dilerim. Ne kadar çukura batmış olsak da kum taneleri gibi en tepe çıkacağız günler. Bir fırtınaya bakar ve selam Yıldız Tilbe'den aşk laftan anlamaz ki. Tüm laftan anlamayanlar armağan olsun. Hayırlı yayınlar abi. Eski Çamlık'tan Grover. Egemen Daş'tan dayıma da selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Serdal Çelik. Aleykümselam Serdal kardeşim. Öncelikle amcam Sakal Ahmet kardeşim Berkan Zengin T4'te bulunan Aslanoğlum Baran Çelik abisi Onursuz Baran'ın koğuşundaki tüm kardeşlerine selamlarımı iletirim. İzmir hapishanelerinde yatmakta olan Barış Alabay, Müfitcan Dülger, Naimoğlu'dan Mahsun Aydemir, Resul Yıldız, Fatih Özışık, Volkan Çınar, Kepçe ismini sayamadım tüm dostlarıma selam edeyim. Güne bir söz, kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Alabay şarkısı çalarsan tüm dostlarıma gelsin. Herkese hayırlı akşamlar. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C10'dan Mehmet Barış. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta değerli abilerim, kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan İşmarcı, Rejo Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli, Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan Çubukçu, Cihan Taze Fidan, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır, Efe Ayrıcı Ödemiş, T tipinde yatan babam Hilmi, Barış amcam Mehmet Barış ve yeğenim Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya, dostum Orhan İşmarcı, derlilere Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya'dan Zor Bela şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C10'dan Rejo Yıldırım, Şakran Kampüs ve diğer kurumlarda bulunan dost abi kardeşler başta abim Okan Yıldırım, Fırat Eskin, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Murat Bayram, eski dostum Ozan Bayar, Soner Barut, Bekir Güler, Özgün ve Özgür Çakmak kardeşler, Ulaş Tekmanlı, Güven Yavuz, Burhanettin Kansız, Mert Doğan ismini yazamadığım tüm sevdiklerime selam ve dua ile gece bir söz, 40 yılda bir hatır soranı 40 yılda bir hatırı olur, benden hatırı sayılır dostlara selamlar olsun. Murat abi ben Menemen C10'dan Rejo Yıldırım. Öncelikle aynı koğuşta bulundum değerli abi kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, can dostum Serhat Çelik, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Mehmet Barış, Murat Babam, Mevlüt Kalender, Ali Efe Aydoğdu, Cihan Taze Fidan, Semih Ölçen, Abdullah Çakır, Efe, Emin Süs, Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen John'dan Rejo Yıldırım. Aleykümselam Recep kardeşim. Aynı kurumda bulunan abi dost kardeşler başta can abim Serkan Öztürk, can dostum Ferdi Demir, Rafet Kale, Yıldızlı Moro, Furkan Çubukçu, Mazlum Sürer, Burak Menderes, Yavuz Selim, Baydar Hasan Burgun, Yusuf Yavuz Antepli, Mehmet Ali, Azat Atalay, Özgür Dikanova, Mehmet Altun, Hakan ve Furkan Ekici kardeşlere selam ve dua ile asiller şımarmaz. Benden bu derli insanlara Müslüm Gürses'ten haberimiz yok. Armağan olsun. Murat abi yayınlar, ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe Tosun bir tanem, bu haftaki görüşüne gelemeyeceğim, diğer haftakine geleceğim, dün babaannen aradı canım sıkılıyor dedi, yarım saat dedikodu yaptık, keşke sen de yanımızda olabilseydin, güzel kızım seni çok seviyorum, iyi ki benim dostumsun. Murat abi ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Zeynep Turan, Damla Çakmak, Beyza Özkan, canımın işleri sizsiz bir günüm bile mutlu geçmiyor, öylesine yaşıyorum gibi
İnsanın sevdiklerini içeride bırakınca özgür olmanın pek de anlamı olmuyormuş. Sizi çok seviyorum, çok özledim. Burnumda tütüyorsunuz, iyi ki varsınız. Abi kızlarım Emircan İrek'ten can dostum, çalarsan sevinirim. Ben B3'te yatmakta olan Ezgi Bezirci, C8'de yatmakta olan Tarık Hiç Yılmaz radyo başına. Seni çok özledim, ben iyiyim. Sen de kendine çok dikkat et, senin için yaşıyorum. Emre Kaya fedai bize armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, iyi akşamlar. Ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilenle abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık ve Özışık ailesi. Sonrasında Kurtuluş Çakarlı, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman Parlak, Engin İlhan, İşta, Toroslu Emir, Yıldırım Murocan, Peker Umut, Oğuz, Yasin Karataş, Ozan Çetin, Engin Ergöl, İbrahim Taşan ve Gökhan Tonga bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Eski İzmirli Özcan Yazar yani Öcü. Aleykümselam Özcan kardeşim. Buradan Abidos kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta Aslan abim Ozan Yazar, Kurtuluş Çakarlı, Berkay Özel, Osman Karakalpak, Mert Toprak, Emirhan Polat, Diyar Birinci, Velat Çelik, Fırat Korkmaz, Efe Uz, Erhan Aydın, Ferhat Turgay. Saydım bu derlere selamlarım bakidir. Ben Eski İzmirli Özcan Yazar yani Öcü. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan Abidos kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta benim için çok değerli olan karımdan olmasa da canımdan olan Aslan abim Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak, Güney Yılmaz, Velat Çelik, Fatih Bozkurt, Eray Yıldırım, Diyar Bininci, Utku Yapıcı, Emrah Bay, sana selamlarım bakidir. Kadın Kapalı'da bulunan değerlim Rumeysa Kınık ve Eski İzmirli Özcan Yazar abimin derlisi. Yanlış yazmışlar. Kardeşimizin ismi neydi? Özcan. Bak hadi buyur buradan yak şimdi. Yanlış yazmışlar. Yani Rumeysa kardeşimin iki ismini yazmışlar. Hadi buyur buradan yak. Her gün bize selam gönderen kız kardeşimize. Şimdi geldi bu. Dur bakalım. Annesinin mesajını da bulamıyorum ki hani söyleyeyim kardeşimi. Yanlış anlaşılmaz. Beyza. Evet, Beyza Özkan. Beyza. Diyeceksin ki abi unutulur muyuz? Vallahi aklınız gidiyor Beyza. Evet, düzelttik onu da Rümeysa kardeşim yerine. Gençler ilgilenirseniz sevinirim. Haberiniz olsun. Beyza Özkan kardeş, sana çok çok selam var. Onu düzelttireceğim inşallah arada, şarkı arasında. Hemen bir tane de okuyayım. Bir tane daha şöyle mesajımızı okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA12 koşulan Doğan Kurt namı der. Neci aleykümselam Doğan kardeşim. Değerli dostlarım, Hüseyin Belgeyan'ın Cadde Kadir Tör yani Timsah farklı kurumlarda bulunan dostlarım Hıdır, Barin, Emrullah Korkmaz, Fırat Çelik, Levent Çalhan, Doğan Çeker, Abdülali Gündüz, Mehmet Akgül, Nurullah Tar yani Acıko, Ömer Batır, Hasan Can Bayram. Kardeşlerim Türkan Türk, Cavreş Can abim, Engin Avşar, kıymetli ailem Ruhat ve Kadir üstünde. Bir kuruşun olmasa bile bir duruşu olmalı. Duruşu olan tüm dostlara selam olsun. Sizi canı gönülden seven Doğan Kurt. Murat abi, ben TKA12 koğuşundan Doğan Kurt namı der. Nice değerli dostlarım Hüseyin Belgeyan'ı Cadde Kadir Tör yani namı der. Timsa farklı kurumlarda bulunan dostlarım Hıdır, Barin, Emrullah, Korkmaz, Fırat Çelik, Levent Çalhan, Doğan Çeker, Abdülali Gündüz, Mehmet Akgül, Nurullah Tar yani Acıko, Ömer Batır, Hasan Can Bayram. Kardeşlerim Türkan Türk, Cavreş Can abim, Engin Avşar, kıymetli ailem Ruhat ve Kadir üstünde. Bir kuruşu olmazsa bile bir duruşu olmalı. Duruşu olan tüm dostlara selam olsun. Sizi canı gönülden seven Doğan Kurt. Murat abim, ben Şakran T2A12'den Hüseyin Belge, Şakran B9 Kadın Kapalı'da bulunan canım eşim Gizem Belge, Ferdi Tayfur Neyleyim Sen Yoksan Eğer şarkısı armağan olsun. Seni seviyorum, bunu sakın unutma. Bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı. Özgürlüğüm gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. T2B10 koğuşuna Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım. Can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata gireceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim aslan abim Pusat Evran, Çakır Ayhan Yalçınkaya, derli dayım Paslı Kemal Eriş, Hakçan Kanık, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şah Çiyankurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şah Çiyankurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e, Çetin Gezek abime dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim Urlalı Yiğit Çağlar, Hüseyin Gezgen, Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Ekrem Güneş.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin Asi Bekçisi Berk Tuncay'a selam olsun. Gece

Kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, sonrasında kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım canım yumurcam Enes Günay, master şefimiz Batuhan Karanfil, mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu değerlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den master şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere, devamında koğuşumuzun derlileri Bengin Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, ölümsüz Uygar Tüfekçi Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Durağım şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan, aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztunç, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere, devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, yumurcam Enes Günay, dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Tuğrul Han Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sıla'ma selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı Gibi şarkısı armağan olsun.

Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan ağoğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuş'un lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuş'una köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuş'una selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, ağa abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İş,

0: Emre Buhan, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emre Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar: Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatmaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, Sıfırdan Geldim, Korkum Yok Düşmekten, Ol Emrini Veren, Öl Emrini Verene Kadar Oyuna Dahiliz. Ben T4, A2, Doğanlar Koğuşundan Big Boss, Barış Doğan, Benim Canım Kanım Kralım, Babam Mümin Doğan, Liderim Aslan Abim Emrah Doğan, A Abim Reisim Emre Doğan, Faşalı Can Abim Erkan Doğan, Can Dostum Ersin Doğan, Aslan Biraderim Can Doğan, Benim Aslanım Yiğidim Mümin Can Doğan, Herkes Konuşurken Ben Susuyorum Vaktini Beklediğimden, Ne Yuttum Ne Unuttum, 40 Gün Gezersin Kırda, Bir Gün Rastlarsın Kurda. Ben T4, A2, Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç, Benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, Adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir, benim de değerli olan Can Babam Emre Doğan, Big Boss Amcam Barış Doğan, Aynı Kaderi Paylaştım Abilerim Dostlarım, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adil Can Hep Bildik, Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve Kralın Derleri Kimsesizlerin Babası Emrah Doğan, Façalı Amcam Erkan Doğan, Aslan Biraderim Yümüncan Doğan, T3B6 Koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.
1: Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah. Test korkmaz, aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulunduğum amcamın oğlu Halil, Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun, Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleykümselam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah, Tez Korkmaz, onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya Boksör, Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun. Geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşundan Salih Dursun namı der Fafi, benim canım amcam Kral Mümin Doğan, seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın, Allah senden razı olsun, beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral Babamın derleri başta. T3B6 Koğuşundaki Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, Gözü Kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün, benim için değerli olan koğuşumuzun lideri Kral Babam Emrah Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta A abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve Kral Babamın değerlileri, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, Aslan kardeşim Ümüncan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak

0: bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle

A4 Koç'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koç'tan Botan Kartal, C4 Koç'tan Suat Yıldız ve Koç Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koç'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derdlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgeç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgeç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgeç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derdlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Foça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A4 Koğuşu'ndan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 Koğuşu'ndan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 Koğuş'tan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgeç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 Koğuş'tan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocuklar.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan. Kimseslerin babası abim Emrah Doğan. Abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş. Gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık. Mazluma yoldaş olduk. Ölümsüz bir yaratık varsa biat ederim. Öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4A2 Doğanlar Koşunan Adem Kaya. Benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda olsun aslan babam. Her daim bu evladın senin yanında. Can abim idolüm Emre Doğan. Canım kanım abim Cihan Kaya. Benim derdim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan. Değerli kardeşim Fafi Salih Dursun. Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya. Benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda aslan babam. Benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan. Emsalsiz Big Boss Barış Doğan. Canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracınıyla aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım kanım aslandayım Ömer Çörek, Gapu Ahmet Bağcı ve derlisi Baran Bağcı, can dostum Guru Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Mete, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan Oğlu, Yunus Kara, bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim. Başta Devran, Karahan, Görkem, Akgüz, Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Kocapınar, Veysi, Şimşek yani Goştu, Selman, Şahin, Kemal, Demirel, Hüseyin, Tilev, Ege, Akkoyun, Ege, Yalnız, İsmail, Şahin, Ali, Düzdek, Taha, Özkaya, bu derlere bin selam ederim. Ve aslan dayım Ömer Çöreğin şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan. Devran Kara, burada kader birliği yaptım bak kardeşlerim. Volkan Fırtına, Doğukan Bulut, Kaleri, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Ege, Akkoyun, Ege, Yalnız, Görkem, Akgül, Taha, Özkaya, Çağdaş, Hep, Bektaşoğlu, Atakan, Ecellioğlu, Veysi, Şimşek. Bu derlere bin selam olsun. Uygar Doğanay'dan vuracaklar biliyorum, bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracılığıyla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efecan Taş, Emre Yücel, Erhan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyah Benten'le de dileğim bu derdere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, istisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm bayraklı çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Vesselam. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası Kral Atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan Ağır Reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can Hep Bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve Kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can Hep Bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara, Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece, İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Mesut Turan, başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adilcan Hep Bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mamın Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, Yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başta ağdayım Emre Doğan, Can abim Big Boss, Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can Hep Birlik, Ahmet Ayaz, Ferdi, Meşe Koparan.
Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Çıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral Dedemin Derleri, Abilerim Lider Abim, Emrah Doğan, Gözü Kara Paçalı Abim, Erkan Doğan, Dostum Mimincan Doğan, Suç Ortağım, Vural Üstün, Kralın Kirvesi Köylü Baba Dergahı'ndan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba Dergahı'na selam olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Eskişehirli Baran Kılıç, Kadın Kapalı'da Yatan C9'daki Dilan Radyo Başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşuyor. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu A4 koçtan Yeşilurtlu Çağatay Güçtekin. Aleykümselam Çağatay kardeşim. Başta kardeşim olan Efe Güçtekin, Murat Atsız, Hüseyin Mızrak, Kasım Demirci, Serdar Kaya, Murat Kanlı, Cem Güler, Şahin Kaya, Birol Çiçek, Deniz Karaba, Göksel Elçioğlu, Umut Emre Avcı, Emre Can Çakar, Erkan Bayışın, Mehmet Katrancı ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Mazlum Şengül, Ömer Faruk Çam, Ali Ataköy, Murtaken'in yıldızı Ali Koyuncu, Mehmet Sert ve Tenekeli'den bir can kalın damara. Ben 4 nolu A4 koğuşundan Yeşilurtlu Çağatay Güçtekin, Yeniçamlık'tan rahmetli Örsan, Kırp Kuruçaylı Ali Ateş, Murat Uras, Can Çeliktaş, Hasan Gaşta, Uğurcan Bebek, Mehmetcan Öztürk, Tuna Dinç, Yamanlardan Ümit Şahin, Emircan Yolu, Burak Yolu, Cihan Çelik, Eski Çamlık'tan Öcü Özgür, Otken, Akın Gümüş, Hasan Burak Oğul, bu canlara bin selam olsun. Ben Yeşilurtlu Çağatay Güçtekin, herkes bir bedel ödemiş sanki biz veresiye yazdırdık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Etem Karatepe, Etem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere değerli amcam Fuat Yüce, dayım Yıldırım Sütçü, Fatih Fırat Özışık, Murat Ferhat Şahin Çan, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan Devran, Yüksek Gürcan, Akça Abdullah Yenince, Mehmet Demir, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Sait Sayım, Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Emir Kızılay, Aytaç Ulu Aç, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin ve kadın kapalı da yatmakta olan iki gözüm Buket Polat, Burçin Çolak, Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı abim Azat Özışık ve bu tüm derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Zeki Can Palı. Aleykümselam Zeki Can kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere amcam Fuat Yüce, dayımız Yıldırım Sütçü, Yasin Yurt Yapan, Tahsin Vardar, Murat ve Ferhat Şahin kardeşler, Muhammed Yılmaz, Şenol Tanha, Kamil Çatalar, Osman Barış dostlarım, Polat Denerli ve Sadık Dönmez, Okan Erbaş, Berat Balta, Hatip Önkol, Selami Arman ve kadın kapalıda yatmakta olan Buket Polat ve Burçin Çolak, bu derlere selam eder. Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısı kıymetli abim Azat Özışık ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Okan Erbaş. Aleykümselam Okan kardeşim. Kıymetli abim Azat Özışık başta olmak üzere ve abim nazarında kıymetli olan Mehmet Fatih ve Fırat Özışık, Güney Yılmazsak, Mert Eko Kahraman, Mazlum Aykut, Ogün Özdemir, Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Sinan Da, Emre ve Tufan Sürget, Ersan Kır, Erdoğan Terzi, Cüneyt Çetin, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Resul Yıldız, Nuri ve Mehmet Ersarı, Fırat Çenek, Ezgin Oğuz, Doğukan Aksoy, Seyitan Bozbey, Sertaş Dalkır, bu kıymetlerime abim Azat Özışık nazarında selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta değerli abim Azat Özışık olmak üzere dayım Yıldırım Sütçü, Fuat Amcan, Yasin Yurt Yapan, Fatih Özışık, Fırat Özışık, Taşkın Eretos, Şahçıyan Kurt, Güneysak, Halil Üzzek, Ertan Nayman, Apo İlboğa, Şehmuz Akgün, Cüneyt Çetin, Resul Yıldız, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Doktor Zeki Kaya, Sinan Dağ ve Ezgin Oğuz. Bu kıymetli abi dostlara ve abim Azat Özışık Ahmet Kaya'dan Yar Berke Türküsü Muhammed Yılmaz'dan arma.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşundan Bornova Mevlana'dan Enes Özen. Başta Aslan'dayım. Umut Türk, kıymetli büyüğüm Hüseyin Kürgen, Aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceyhan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Ercan Ertan, Yiğit Şanalcı, Yusuf Yurtan, Özgür Geçtirmez, Oğuz Erenda, Aytoy Gürenç, Şeytan Hüseyin, Aras Furkan, Yanık Minik, Ali Ören Kızılöz, Halil Türksever, Emir Yula, Ahmet Uzunoğlu, Bervan Demircan, Melih Şener, akabinde Alsancak'tan Ercan Artan, Aslanlar Aslanı dedem Halil Evren, iki gözüm Ayhan Enes Menemen, C6'da yatmakta olan Hasan yardımcı dostuma, son olarak T1A13 koğuşunda olan iki gözüm Hasan Pehlivan'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bu canlara hicyandan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşunda bulunan Bayraklı Çay Mahalleden İlçen Avcı. Başta Aslan'dayım. Umut Tür değerli büyüğüm Hüseyin Kürgen, akabinde Alsancak'tan Ercan Artan, Aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Halit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Aslan kardeşlerim Oğuz Eranda, Özgür Geçtirmez, Eren Sezer, Ercan Artan, Aytuğ Gülenç, Şeytan Hüseyin Aras, Onur Aydan, Furkan Yanık, Ahmet Uzunoğlu, Berdan Demircan, Emir Yula, Yusuf Yurtana, Aslan dedem Halil Evren, derli dostum Ayhan Erez ve Afyon'da yatmakta olan dostum Koray Yaman'a bin selam olsun. Zindanlardan yazıyoruz, saraylarda buluşacağız. Bu canlara Ahmet Arslan'dan Üryan Geldim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A13 koğuşunda Yeni Bostan Ahmet Tuzunoğlu. Başta kıymetli dayım Umut Tür, derdi Melih Kürgen, Aslan abilerim Özgür dayının baykuşları Görkem Şambal, Hakli Özkan, Salim Temel, Sedat Ceylan, Yiğit Şanalcı, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Aslan kardeşlerim Özgür Geçtirmez, Şeytan Hüseyin Aras, Aytuğ Gülenç, Yusuf Gürtan, buradan Yanık Enes. Akabinde Ercan Artan, Dalgalı Deniz'de bana kaptan olan Ayhan Erez abime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A5'ten Kadir'de. Aleykümselam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı, aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi, ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.

0: Ha, ben ikinoğlu A12 koğuştan Kadir Törnağımı der. Timsa aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Caddem Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Törnağımı der Timsa. Murat abi ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Tör namı der Timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nişya Hüseyin Belge yani Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş Cevdet Barışan Tolga Reste Nurullah Akın Yusuf Ezirkan Enes Gültekin her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namı der Timsah. Murat abi ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Törnağımı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere. Can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah aslan dostum Fırat Korkmaz. Can dostum Kadir Tosun Gaffo Ahmet Bağcı. Fatih Özçakır Muharrem Erciyaz Azat Başba Ercan Sadık Emre Bakaş Vahap Aksoy. Sizleri seven sayın Kadir Törnağımı der Timsah.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Akyıldız. Aleykümselam Ünal kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım ve de abilerim başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Adem Kaya, Erkan Erdem, Hakan Öznur, Emirhan Yiğit, Murat Yolluk, Berkan Odabaşı, Özgür Yolluk, Serkan Yapıcı, Serhat Arıçam, Ahmet Can Öztürk, Cem Altunbay. Tüm Menemen Asarlık çocuklarına selamlarım Baki'de. Ve can dostum Hüseyin Belge'de ve Kadir Namala'da bu şarkım armağan olsun. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Akyıldız. Dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, can dostum Hüseyin Belge yani Cadde Menemenli, Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolgacam, Ayna, Fatih Tomurcuk, kıymetli abilerim Serdar Durmuş, Cevdet Barışcan, Yusuf Ezirkan, Nurullah Akın, Tolga Resne, tüm dostlara selam olsun ve bu Hüseyin Belge ve Doğan Kurt'a şarkım armağan olsun. Yıldız Silbe'den kafam hafif dumanlı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA12 Koşulan Doğan Kurt namı der. Nici aleyküm selam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge namı der. Cadde Ünalak Yıldız Menemenli Mahmut Ece Kadir Tör yani Timsa. Cevat Çarka ben Doğan Kurt yani Nişa ve de derli ailem Ruhat ve Kadir Üstünda Gencay Üstünda Murat abi can dostuma Ruhat Üstünda'nın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir durulmaz dostluk ebedidir unutulmaz. Bu arada ailemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstünda bir parça armağan olsun. Ünal Akyıldız ve de Hüseyin Belge'ye de armağan olsun. Ahmet Kaya'da dostum dostum güzel dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dağ, Rafet Kale, Murat Aktar, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya Gaflan, canım amcam Serkan, Dinçer Emircan, Dinçer, T2'de bulunan amcam Emrah Dinçer, İpan Dinçer, kuzenim Emrah Dinçer, Afyon'da bulunan kuzenim satılmış Dinçer, Akhisar açıkta olan amcam.

Çağlayan Dinçer Kadın Kapalı'da bulunan bütün Dinçer ailesine selam olsun. Ayvalık Kadın Açık'ta bulunan annem ve canım nenem, kalbimin sahibi canım eşime de selam olsun. Bugün de ise elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Sizi seven Emirhan Dinçer Murat abi, bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hava Öğüt'ten yokluk belası. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim Emirhan Dinçer, Tuncay Çelik'le Asil Çalışkan, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, B10 koğuşuna bulunan Erdi Buhan, 6'da bulunan Sergen Erdem'le Özgür Büker, C18'de bulunan Barış Oğlan, Kütahya, T1'de bulunan Süleyman Taşer, 4.0'da bulunan Yalçın İbru Mustafa Öğlü, bu canlara selamlarım Bakidir. Kimse bizim suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana selam olsun. Ben T1A20'den Kuruçaylı Emirhan Dinçer. Canlarıma hitaben başta Necati Gülen, Yasin Açık, Çamdibili Emrah Gürbüz, A3'te bulunan sevdiğim abim dostum Hakan Yavaş, B11'de bulunan Fırat Gizgin, Erkan Ecellioğlu, Murat Değirmencioğlu, C9'da bulunan Tatü İsmet Tari, B10'da bulunan Erdi Buhan, Batuhan Üçdemir, 6'da bulunan Sergen Erdemli, Özgür Büker, bu canlarıma selam olsun. Çakalların güçlerini kalabalıktan alır, aslanlar ise yalnızlıktan alır, bu canlar Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun Emirhan Dinçer. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dar, Rafet Kale, Murat Akta, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Efe Genal, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güneş Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Ferdi Demir, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın, Murat abi bu ismini yazdım ve yazamadım tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar Doktor. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben T4B3 koğuşundan Zımba Azizcan Yatbaz. Aleykümselam Azizcan kardeşim. Koğuşumda bulunan dostlara hitaben başta Sedat Sağlam, Murat Ayatar, Rüstem Erduraklar Tepecikli, Maki Yiğit Satak, Mamican Savcı, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tilki Tahir Kılıç, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık Altun, Ahmet Altunbaş, Hızlı Meydancı Eser Doğan, Beşir Fidan, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sezer Oyanık ve T4A3 koğuşunda bulunan Paşa kardeşim Beton Şevket Vazgeçtim'e bin selam olsun. Ben kendi içimde kopardım kıyameti. Bu saatten sonra ateş olana yaşatırım cehennemi. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T4B3 koğuşundan Azcan Yatbaz. Buradan farklı kampüste bulunan dostlara hitaben başta canım olan Beton Şevket Vazgeçtim, Azat Yatbaz, Birol Yatbaz, Necati Yatbaz, Erol Yatbaz, Burşan Burhan Yatbaz, eniştem Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tati İsmet Tari, Yusuf İstanbul'a, Tahsin Serdar Çağdaş Hep Bektaş oğlu, Kadir Demir Devran Yüksek, Onur Sara, Namıder Şaşo, Gökhan Sara, Engin Can Güler. Bu ismini saymış olduğum canlara ve tüm Çukur Mahalle çocuklarına bin selam ederim. Eğseydik çok kapılardan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çukur Azucan Yatbaz. Selamünaleyküm Halo Murat Bingöl. T4B3 koğuşundan Zımba Azucan Yatbaz. Farklı akvaryumda bulunan dost abi kardeşlere hitaben. Osman Sakırga, Emrah Sürget, Alman Kadir, Emre Sepetçi, Mali Acar, Yıldızlı Muro, Dersimli Fırat İmrak, Mert Ali Üçüncü, Zazi, Fırat Özyaşık, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Yavuzhan Çalı, Barış Mümincan, Doğan Taner Deringöl, Yavuz Bal, Cahit Alkan, Siti Ahmet Acar. Bu ismini saymış olduğum dost abi kardeşlere selamlarım her daim Bakidir. Geceye bir söz bırakıyorum. Büyük balık küçük balık devri bitti, düşeni yeriz. Bizi avlayanlar olmasa da tanıyanlar var.
Değerli abim Murat Bingöl, ben 4 nolu B3 koğuştan Sedat Sağlam. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Zımbaz Can Yatmaz ve canımız kanımız Beton Şevket, vazgeçtim abi dost kardeşlere hitaben.

0: Murat Ayata, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Rüstem Salyer, Duraklar Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleri, Kemal Paşalı, Kamili Atak, Eser Doğan, Baran Savur, Cemilcan Tuncer yani CCT, Azat Yatmaz, Yılmaz Güney Sak, Tatü İsmet, Talip Baver, Başkan Yusuf İstanbul, Ramazan Koyuncu, Emrullah Öndeş. Bu canlara ve şerefiyle yatan bütün mahkumlara selamlarım bakidir. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayat sana cüret ettiği kadar cömert davranır. Aslan gibi yaşayın.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Aleykümselam Cemilcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Azucan Yatmaz ve derdimiz olan Beton Şevket vazgeçtim abi kardeş ve dostlara hitaben. Murat Ayata, Tepecikli Rüstem, Erduraklar, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Koppo, Oğuzhan, Aslan, Tetik Mert Kaleli, Beşir Fidan, Faruk Sağlık, Eser Doğan, Ahmet Altunbaş, Baran Savur, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, Sezer Oyanık. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara bin selam ederim ve Azucan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Güç zalime, yetki acize, para namerde, silah korka geçerse dinden bozul, düzen bozulur ama mutlaka adalet tecelli eder. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan bulunan Maki, yani Yiğit Satak. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Başta aslanlar aslanı, reis dostum namı der zımba Azucan Yatbaz, aynı koğuşta bulundum dostlar. Beton Şevket vazgeçtim, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer, yani CCT. Rüstem Salih, Erduraklar, Emre Aslan, Mamican Savcı, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Tilki Tahir, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Emre Sepetçi, Onur Camgöz, Fehim Arı Hoca, Sinan Yoldaş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim ve gece Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Tilki'yi canından eden parlak postudur, insanı sırtından vuran hain dostudur. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben T4B3 koğuşuna yatan Kemal Paşalı Kamil Atak. Aleykümselam Kamil kardeşim. Burada bize reislik ve önderlik eden canım kardeşim Azucan Yatmaz başta olmak üzere ve aynı koğuşta yattım abi kardeşlere Beton Şevket vazgeçtim, Sedat Sağlam, Rüstem, Erduraklar, Tenekeli, Murat Ayata, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Kuruçeli Doğan, Bineker, Ahmet Altunbaş, Emre Aslan, Namıder, Ciz, Ozan Demir. Bu ismini saymış olduğum abi kardeşlerime selamlarım. Baki de son olarak geceyi Azucan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Benim için ne düşündüğünüz umurumda değil. Yaşantı benim, dedikodusu sizin. Sinsice düşman, gizlice hayransınız zımba. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan Mamican Savcı. Aleykümselam Mamican kardeşim. Başta uğruna canımı vereceğim reisim, dostum, canım, kanım olan zımba Azucan Yatbaz ve değerlimiz olan Beton Şevket vazgeçtim. Ahmet Altunbaş, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Tilki Tahir, Rüstem Erduraklar, Yiğit Satak, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan ve farklı koğuşlarda bulunan Fikret Dost, Fehim Arı, Muhammed Yenigün, Sinan Yoldaş, Ayhan Eres, ismini saymış olduğum dostlara selam ederim ve son olarak reis Azucan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivli, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben

17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eretoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak, bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.

Evet, tekrardan herkese hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Hemen selamlarımıza selam gönderelim. Kardeşlerimize selamlarına selamlarımızı gönderelim. Ondan sonra günün ilk mesajıyla hadi bakalım. Mert Pek kardeşim, T3A12'deki abi kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Mert'im, Mert Pek ve Refox dünya markası, Rıfat Yılmaz, gözlerinizden öpüyorum. Selamlarınızı aldım. Aleyküm selam kardeşlerim. Sizlere de T3A12'deki tüm abi kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar. Bir kez daha hatırlatayım. Allah nasip kısmet eder ise yarın akşam saat 10'a kadar programdayım kardeşlerim. Yarın akşam ondan sonra yola çıkacağım. Allah nasip ederse biliyorsunuz 2 gündür 3 gündür anons ediyorum sürekli. Bir kez daha edeyim, süreç içerisinde biraz daha hatırlatmada bulunacağım. Yarın akşam 10'a kadar sadece kişisel bireysel mesajlarınızı paylaşacağım. 10'da veda edeceğim. Cuma günü sevgili kardeşimiz saat takriben 9.30-10 gibi gelecek. Kişisel bireysel mesajlarınızı gece 12'ye kadar paylaşacak. Bu süreçte SMS mesajı içeriden dışarıya attıran, dışarıdan bize ulaştıran kardeşlerim, sizden ricamdır. Çok acil bir şey olmadığı sürece yazık olmasın ödeneklerine. Çünkü o kardeşimiz de 9.30-10 gibi gelecek. Mesajlarınızı okuyacak, 12 gibi müsaade isteyecek. Ta ki cumartesi Allah nasip kısmet ederse, ölmez de sağ kalırsak, cumartesi kaldığım yerden ben devam edeceğim. Haberiniz olsun bir kez daha. Evet, günün ilk mesajıyla hadi bakalım. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Canımın içi, hani derler ya, ömründe bir kere çıkar karşına, sen de öylesin işte. İlksin, sonsun ve en önemlisi sonsuzumsun. Ben de seni çok çok seviyorum. Sana kavuşmaya gün sayıyorum, bilesin. Sana Leman Şam'dan daha gidecek çok yolumuz var yarim şarkısını armağan ediyorum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan dayım Harun Aydemir radyo başına. Selamünaleyküm dayıcım, nasılsın? Bizler devam. Aynı koşuşturmaca, sesine hasret kaldık, sana hasret kaldık. Bir an önce çıksan da artık bilse bu hasret. Allah'a emanetsin dayıcım, bekleniliyor ve seviliyorsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Murat abi, öncelikle sana selam olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Teşte yatan imparator abim Serdal Aykurt, seni çok seviyorum. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor abim. Kadın kapalı yatan Pınar Cuhalı, sana da selam olsun. Allah'a emanet olun canlarım benim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. T3B18 Aslan Kocam Burak Demirel radyo başına. Sevdiğim, seni görmek için çok iyi geldi. Şöyle diyelim, seni görmek çok iyi geldi. Her zaman yanında olan bir eşin olduğunu aklından çıkarma. Seni çok seviyorum kocacığım. Sabır acı olsa da meyveleri çok tatlıdır. T3B18 Çamdibi'nin efsanesi Burak Demirel ve aynı sofrayı paylaştığı köylü Murat Baba, Murat Akda abimize selam olsun. Her zaman yanındayım kardeşim, beklenensin burada, her şey tam, eksik olan sadece sensin Musa ve Mikail. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla, cezaevi sabrın ve dayanıklılığın en büyük sınandığı yerdir. Özgürlük insanın en kıymetlisi. Şarkı armağan ediyorum Ahmet Arslan. Murat abi, ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Fatma, Demirkan, Tuğ.

Çekundakçı Buse Işık. Farklı koğuşta yatmakta olan kardeşlerim, dostlarım Kardelen Özbek, Semra Şimşek, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Biz C14 koğuşundan Hatice Buse Yılmaz ve Hülya Bayraklı, koğuşumuzda misafir olarak bulunan Mehtap Gezen, bizim için çok değerli ve kıymetlisin. Özgürlüğünde tüm güzellikler hep seninle olsun. Yolun aydınlık olsun. Yanında bulunan dostlarımız Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Esen Çalışkan, Senem Çetinkaya, Ezel Özel, Funda Kayı Güler, Demirkıran, Hanife Gülce, Gün Nehir Otoker ve Gamze Acar için azar birbirinden bitti mapus çalarsan seviniriz. Sana da selam olsun. Murat abi aleyküm selam kardeşlerim. Biz C14 koğuşundan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, benim değerlim Cengiz Özdemir ve Güler Taşer'in değerlisi Doğukan Taşer'e selam olsun. Dostlarımız Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Mehtap Gezen, Esen Çalışkan, Senem Çetinkaya, Ezel Özel, Panife Gülce Gün, Nehir Otoker, C8'de bulunan kadim dostum Yağmur Türkeli'ye selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yalanı doğru gibi söyleyip hayatı yalan olan insanlar var Murat abim. Sinan Kartal'dan Nasibim Değilmiş çalarsan sevinirim. Kurtuluşum, gönlümün en güzel yerinde kurdum sana tahtımı. Senin sarayın benim için, senin nefesin benim yelim. Öyle bir belli ettin ki beni nasıl sevdiğini, ben bile kıskanıyorum kendimi. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca dağım, sevmek gözümden sakınmaksa, görmeyince yanıp kül olmaksa, her an adını kalbimde taşımaksa, uğruna her şeyi feda etmekse, her dakika özleyip düşünmekse, işte ben de böyle seni hevesle değil ömürlük seviyorum. Eksiksiz, hesapsız, sorunsuz canımın içi Gökçe Çiçek Çakarlı. İyi yayınlar. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyoruz, seni çok özlüyoruz. Sen bizim en değerlimizsin babamın sözü. Unutmayın. Ben unutmam. Elbet bir gün kızın Arya. Menemende yatan yürek sızım Furkan Çubukçu. Sana özlem, sana hasret sevgilim. Sefası sensen eğer bütün cefalara razıyım. Öncemsin, sonramsın, bugünümsün, yarınımsın. Varlığına şükrettiğim nihayetimsin sevdam. Seni canı pahasına seven sevgilin Selinay. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha Ecelloğlu radyo başına. Kurban oldum, bugün Hülya'mla görüntülü konuştum, sana bir sürü öpücük ve kalpler, sevgilerimi gönderdim, benim yerime öpecek seni. Annem çok kötü olduğu için evde bile çıkamıyorum, o yüzden görüşüne gelemiyorum, özür dilerim, hakkını helal et bana, seni çok seviyorum. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz, canım dostlarım Saliha Ecelloğlu, Aycan Kabayel, Nazar Sade radyo başına. Aşklarım, önümüzdeki ay annem biraz iyi olursa ilk işim yanınıza gelmek olacak. Nazarım, mahkemeni dört gözle bekliyorum. Dualarım seninle, sizi çok seviyorum. Sinan'ın da size çok selamları var. Rabbime emanet ediyorum sizleri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Mami, Birlik abim Ekrem, Birlik canım kardeşlerim Çınar, Birlik Mikat, Birlik Muhammed Ali Altunpak, İbrahim Akbaş, Onur Kazan, hepinize selam olsun. Mikat'ım az kaldı abim, bütün işlemleriyle ilgileneceğim. Sen kafana bir şey takma, her şey yoluna girecek. Merak etme aslan kardeşim benim, sizleri seven Mami Birlik. Şakran'da olan Mami Birlik, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Muhammed Ali Altunpak, İbrahim Akbaş, Onur Kazan, Ömer Delibaş, hepinize selam olsun. Bir sonraki şarkı benden sizlere gelsin. Allah'a emanet olun, sizleri seven Mikat Birlik. Abican, ben Şakran Kadın Kapalı B11'den Buse Işık yani Biblo. Buradaki canlarım Fatma, Demir Kıran yani Harley, Yağmur, Naz, İlayda, Gamze ve Seren'le gece bir söz bırakmak istiyoruz. Tüm ışıkları söndürdük, bizi bulmak isteyen kendini yaksın. Abican, ben Şakran Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, T1 C17 Eray Deniz Oyman ve Muhammed Sayın radyo başına. Mami, gözlerinin önünde olduğum günler de gelecek bebeğin Eray'cığım. Sana gelince senin bu korkunç sürpriz anılarımızı hatırlaman da beni korkutuyor. Umarım sevgilime de anlatmıyorsundur diyeceğim ama noktasını anlatmadan anlamışsındır. Hayırlısı be gülüm. Mami, annem Mami'ye girdi diye sordu. Kıbleyi şaşırmış dedim. Yemedi, cemaati yoldan çıkarmış dedim. Onu da yemedi. Çıkınca kendin açıklarsın abican. Oğlun da sağ salim tezkeresini alıp gelsin inşallah. Sana da iyi yolculuklar. Sağ olun kardeşlerim. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16 koğuşundan ben Samet, 40 Dişlioğlu namı der Cio. Ben Uğur Dağ Dibek başından. Aynı kurumda bulundum Azat Başak, boksör Mahmut Ekrem Güneş'e sonsuz selamlarımı iletirim. Ben Cio, babam Mahmut 40 Dişlioğlu. Mardinli Mahmut abim selam.

Fahrettin Yıldırım Köylü Umut Kam Yusuf İstanbul Paşa Açıkbaş Emre Bakaş Tolga Yalur Hacı Can'dan daima da selam olsun. Rabbime emanet olun. Eyüphan 3 gecedir yatamadım, benden bu canlara armağan olsun. Murat abim mesajım, Şakran T2B16 koğuşuna yatan sevdiğim Samet Kırk Dişçi oğluna Ebru Gündeş'ten Çağırın Gelsin şarkısı benden sana gelsin, beklenensin aslan sevgilim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve Kader Birliği yaptım. Abi kardeşlerim o ben. Yılmaz Eren kart almış. Eren kast almış. Ya Eren alışkanlık olmuş kart almış. Yakını helal et, ağzımızdan çıkarsa yanlış anlama. Eren kast almış. Harun Aydemir, Yusuf Yakaç, Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Ahmet Zümrüt Taş, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Murat Deveci'ye selam olsun. Geceyi Erhan Tan dayımın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulan eşim Aksel Varol radyo başına. Benim aklım fikrim sende, senin gelişinde, senin ne zaman göreceğimde, seni nasıl göreceğimde, beni görür görmez ne diyeceğinde, kalbim aklım sadece oradan, el ele çıkacağımız günde, Rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur, kendini üzme, ben ikimiz yerine de üzülüyorum, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşunda bulunan Aksel Varol'un eşim, aleykümselam kardeşim. Canım sabah kursa gidip geldim, araba hala tamirde, akşam almaya gideceğim. Sen bunu dinlerken almış olurum, kurban bayramı görüşü son haftaymış. Günü daha belli değil, cuma görüşe tek geleceğim. Akşamında dönerim, bayram haftası Çeşme'ye giderim. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Her adan selamlar, nasılsın, bizler de iyi. Oğluş bugün okula gitmedi. Kız da Gaziemir'de festival olacak, Teknofest. Oraya gitti, okulla gitti. Onun dışında da bir şey yok. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A8 koşulan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım kardeşlerim Orhan Yağcı Tatü İsmet Murat Vatansever Doğukan Erdoğan Sait Sayım Oktay Arman Yusuf İstanbul Feyyaz Besket Azat Delikanlı Şeyto Ahmet Atalay Tan Yıldız İbrahim Akbaş Bedri Mehmet Doğan Enes Turacı Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4 A8 koğuşuna yatmakta olan hayatımın anlamı canım eşim Eren Köse, seni çok seviyorum. Her an aklımda ve kalbimdesin, seni çok özledim. İnsan ayrılınca değil, tekrar kavuşma ümitleri tükenince yıkılır. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Anlı, Ati, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Anlı, Ati, Ferhat Arslan der ki el alem değil, 50 alemde gelse sen kendinden eminsen, el alkışlar, alem izler. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Da, Osman Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir ya içeridesindir ya dışarıda. Ferro selamını aldım. Aleyküm selam. Ben de seni seviyorum. Dün akşam mesajın okundu Ferhat. Muhtemelen duymamışsındır Ferhat'ım. Bir gün olsun kardeşim dedi. Mesaj okunmamış, okudum akşam. Haberin olsun. Selam Murat abi. Aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş. Ömrüm çok şükür iyiyiz biz. Hiçbir sıkıntımız yok. Tüm günümüzü seni özleyerek geçiriyoruz. Sesinde, yüzünde, bedenime can veriyor. Seninle olmanın mutluluğunu hiçbir şeye değişmem. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, dünyalar kadar derdim olsun ama ellerin ellerinde olsun. Son ölüm olsun ama yanında ben olayım. Ben senden gelecek her şeye razıyım. Yeter ki yanımda sen ol. Her şeye hazırım. Benim evim senin kalbinde. Ne olur bizden hiç gitme. Evimin erkeği Savaş Aktaş. Selamünaleyküm abi. Ben Çam Dibinden Sarı Oğuz ve Cellomen. Aleykümselam kardeşlerim.
Kıymetler Caner

Elmas Sezgin Yardımcı yani Dedo, Murat Çampak, Salih Yılmış, Ceset Abi, Derli Abim, Yasin Açık, Kaleli Haciko, Burhanettin Kansız Guru, Şahan Mustafa Yalçın yani Mıçı, Nurullah Türkmen, tüm Çamdibi çocuklarına bin selam olsun. Çamdibili Sarı Oğuz ve Cellomen, akabinde İshak Azar abime de selam ederiz. Ben T114'ten Celal Eken yani Cellomen, Fırat Veli Çelenk ve A6'da bulunan dayıların dayısı İshak Azar, onun nazarında Gökhan Ecellioğlu abime de bin selam eder, ben Cellomen. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T114'ten Celal Eken yani Cellomen, kadın kapalıda olan ablamız Zeynep Sak, doğum gününü kutlar, özgür günlerde ailene kavuşman dileğiyle, ben Cellomen. Ben T114'ten Cellomen ve Yılmaz Güney Sak, kadın kapalıda olan ablamız Zeynep Sak, ablamızın doğum gününü kutlar, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, Cellomen ve Yılmaz Güney Sak. Ben T114'ten Celal Eken yani Cellomen, başta Fırat Özışık olmak üzere Özışık ailesi Engin Afşar ve Afşar ailesi Gökhan Ecellioğlu'na bin selam eder. Dostlarım Fırat Coşkun, Ogün Özdemir, Çamdibili, Sarı Oğuz, Yılmaz, Güney Sak, Mahmut Tütüncü, Mert Eko, Kahraman Ali ve Özcan Arap Aslan, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Tayfun Yüksel, A6'da bulunan dayıların dayısı İshak Azar dayıma, zindanlar bize Hazreti Yusuf'tan mirastır, başı zindan sonu hükümdarlıktır. Ben T114'ten Cellomen. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T114'ten İbrahim Taşıyan, Derliler Celal Eken yani Cellomen, Ogün Özdemir, Uğur Çakır, Güney Yılmaz, Sak, Mert Eko, Kahraman Çamdibili, Sarı Oğuz, Baran Yıldız, Fırat Veli Çelenk, farklı kurumlarda olan abi kardeşlerim. Engin Avşar, Özcan Arap Aslan, Osman Karakalpak, Gekko Fırat Öztaş, Lenen Ağdayı, Taşkın Eletoz, Zanlı Berhan Teliman, Dodo Arda Doğan, Mehmet Fatih Azat Özışık, Ali Arap Aslan, Derlisi Deniz Yeşildağ bin selam eder. Akabinde Serkan Yılmaz, İshak Azar abime de selam olsun. T1A14'ten Siverekli İbrahim Taşıyan. İyi geceler Murat abim, ben Dilara Duran, sağlık kız kardeşim. Şakram 1 nolu A2 koğuşuna yatmakta olan eşim Mehmet Demirkıran radyo başına. Mehmet, seni çok özlüyorum. Bir an aklımdan çıkmıyorsun. Sesini duyamamak bana o kadar zor geliyor ki. Keşke neyim var neyim yok gitseydi, sen kalsaydın. Murat abim, ben Dilara Duran. Şakram 1 nolu A2 koğuşuna yatmakta olan eşim Mehmet Demirkıran radyo başına çağırıyorum. Olur ya, halledemeyiz bazı şeyleri, birçok şeyi de mahvederiz. Ağlar sonra el ele tutuşur, beraber güleriz. Sen yine de her koşulda yanımda ol. Seni çok seven Kıvırcın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Tufan. Bayram aleykümselam Tufan kardeşim. Şakram cezaevinde yatmakta olan İbrahim, Bayram Hakan, Bayram Ömer, Teyfur Sinan, Soysal, Vastan kardeşlerim, Bulutcan, Yıldız, Kaan, Çavga, Bilal, Ayık, Ersin, Doğan, Hakan, Dursun, Emre, Ozan, amcamız Mehmet Atabay'a selam ederim. Allah'tan sabır dilerim. Onur yaşamdan üstündür. Tufo 04. Murat abi selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Ben Zaza 3 nolu B14 koğuşunda Derli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı. Tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon. Kıymetli dostum 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler, selamlar. Murat abi ben Furkan. Çok kıymetli abim 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Nakit 3 nolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Murat abi, Şakran 3 nolu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm koğuş arkadaşlarına da sevgiler, selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selamlar olsun. Az daha sabır iki gözüm. Özgürlük yakındır. Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Zerden selamlar. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Hayatımın anlamı arkamdaki güçlü dam. Bugün annem ve kızlar geldi. Evi komple temizledik. Sağ olsunlar, her şeyi yaptılar. Yarından sonra yanındayım. Çok özledim seni. Eren'in de selamı. Eri'nin de Selen teyzesi gezmeye götürdü. Ev işleri akşam bitti. Son annemler beni yukarı çıkardı. Yarın ararsın. Sıkıntılı bir durum yok. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek, gülümse adamı. Sen gül ki nefesinde can bulsun gülün. İnatla her şeye rağmen umudundan, cesaretinden ve duruşundan vazgeçme. Elimi daha sıkı tut. Çünkü benim umudum da sensin. Dünya gözünde verilmiş bir cennetsin bana.

Yaşasam bir ömür daha dilerim seninle. Bir de şarkı armağan edeyim kocama. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şakran T4 A8 koşuna yatmakta olan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan radyo başına. Ama biliyorum dinliyorsun beni canımın içi. Bugün aramadın, sesini çok özledim. Bir tanem ben iyiyim, sen de iyi olmak için mücadele et. Özlem ve sabırla bekliyorum seni canımın parçası. Feroma ve geceye şöyle bir söz bırakıyorum. Bazı insanlar uzak olsa da kalbin tam ortasında yaşar. Sesini duymadan geçen her gece eksik. Sana kavuşacağım her gün umut dolu. Şakran T4 A8 koşuna yatmakta olan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan'a, iki gözümün çiçeğine, Uygar Doğanay'dan gel şarkısı gelsin. Gel canımın içine, gel hayat anlamı bulsun. Gel yürek yaram, gel hasret son bulsun. Gece ve Feroma şu sözü bırakıyorum. Hasret bazen bir ömür gibi gelir insana, ama sevdiğin bir sesi, bir sözü bütün karanlığı aydınlatmaya yeter. Ben Filiz, T4 A8 koşunu olan Doğukan Erdoğan, aklım sende, hastaydın. Kendine iyi bak, az daha sabır, kara gözlüm ve unutma, biz seni çok seviyoruz. Ben T4 A8 koştan altın dalı Doğukan Erdoğan, koşumuzda bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere, Orhan Yağcı, Sayın Sayım, Eren Köse, Mustafa Anıl Gürkan, Bedri Mehmet Doğan, Emre Arslan, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Emin Tuğrul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş ve aynı kurumda bulundum. B18 koşulan Suat Konuk abim ve B12 koşulan Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır, ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. Bir mesaj daha okuyacağım, sonra bakalım, sonunda da kalmayalım. Evet, bir güzel şarkı. Sonrasında bir 10 dakika kısa kısa kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım kardeşlerimle. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. T3B17'nin adaletini sağlayan Çamkuleli Ayhan Kılıç, Ömer Şen, Polat Gezgiş, Cavit Sevinç, Recep Mermerkaya, Tekin Tunçekiç, Hacı abi, Fırat Budak, başka kurumlarda yatmakta olan Erdal Karataş, ismini söyleyemedim, bütün Çamkule, Altınla, Gültepe çocuklarına selamlarım Bakidir. Geceye bir söz bırakacak olursam, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Ben T3B17'den Ayhan Kılıç ve Ömer Şen, B15'te bulunan Barış Alabay kardeşim, selamını aldım. Ozan Ertop yanımızda, keyfi yerinde. Sana Mehmet Badak, Müfit Can Dülger ve Gencer Atıcı'ya bin selam olsun. Gece bir söz olsun. Sabırsızlığımın bedelini sabrederek ödüyoruz. Bir şarkı, bir şarkı sonrası kısa kısa böyle takriben bir 10 dakikalık kardeşlerimin mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satan asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak Yusuf, Enes Bozkurt, Atalay Atıcı, Alican Yaşar, Berkay Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık. Düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman iste sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Koşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan Bahri, Serkan İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Afşar, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbo Sil,

Ahmet Sil, Ali Can, Coşkun, Yiğit Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım, unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan kardeşim, Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Can kardeşim, Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna Kadir, Ersu Bornovalı, Can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağrılı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul, yani Maviş Aslan amcam, Can kardeşlerim, Mertcan Ayak, Çakır Sarsılmaz, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım, A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben TKA17'den Muhammed Ali Göl. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu, A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar, Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygusuz, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu, A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül, çavuşumuz Gümüşbalalı Furkan Kaçar, Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Aliş Emen ve kardeşim Uğur Koca selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4A8 İbo Akbaş, yani Köfte. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere abi dost kardeşlerim Orhan Yağcı Can abim, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Bedri Mehmet Doğan, Feyyaz Azat, Delikanlı Anıl, Gürkan Eren Köse, Yusuf İslam Boğa, Tatü Dayı, Emre Aslan Önder, Oktay Harman ve ismini söyleyemedim tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben T4A8'den İvo Akbaş, yani Köfte, aynı kampüste bulunan abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem Birlik, Canlarım Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş, Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan, Doğan ailesi ve ismini sayamadım tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gattar Haso, yani Hasan Sadi oğlu. Öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercümen Tamer, Çimen Tepe'nin Gülü, Oğuzhan Özdemir namı der Beton, Engin namı der Şeffaf, Burak kardeşim Orhan Tombulkaya, Can kardeşim Furkan Durak, tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan can dostum namı der Köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan can abilerim Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu can dostlarıma, abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum, yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor. Gattar Haso.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koşulan Mert Akdemir. Öncelikle koşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Aslan abim Ayhan Erez, Özgür Geçitmez, Halis Artan, Ercan Artan, Doğukan Yaz, Yiğit Avcı, Hakan Demirtaş, Hakan Polat, Mervan Demircan, Saray Altu, Ebu Bekir Bozoğlu Gece, Aslan abim Hakan Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A1 A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Aget Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum Ayhan Erez, Halis Artan, Özgür Geçitirmez, Enes Özen, Mir Bey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğit Çanavcı, Mervan Demircan, Ozan Ocak, dostum Ayhan Erez, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan, geceye dostum Ayhan Erez'in sözüyle bitirmek istiyorum. Başı karlı yüce bir dağ olmak öyle bir şerefti. Ben T4A13 koğuşundan Furkan Yanık. Öncelikle aslandayım Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim Ayhan Erez, tek dostum Efe Seymen, Hakan Demirtaş, Halis Artan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzunoğlu, İlç Çanavcı, Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, gece aslan dostum Efe Seymen Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanları gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa zalimin elinden gücünü alma vakti. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2A15'ten Çimen Tepeli Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkkaya, Volkan Durna, Çimen Tepeli, Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimen Tepeli, Hayati, Meydancılar Kralı, Sergen Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan, Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A15'ten Çimen Tepeli Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat, yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi ben T2A15'ten Çimen Tepeli Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece her demden hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır, yani Fırat Tinaz.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'e kadar bir yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayan. Kosovalı Fırat gazeteci İbrahim Atmaca Salih Yılmış. Murat Kaya Can Kaya'ya ben T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim Derli Paşam. Muhammed Yalur ve Barış Doğan. Hacı Can'dan dayıma selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayaz asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Kosovalı Fırat Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur.

Olur ve kardeşimiz Can Kara'nın babası Hakan Kara, Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur yener. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış, aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar, başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbul'u Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Aslan Can Kara ve aynı kurumda olan abim Adem Papan ve Berkant Zengin dostum Ali Sarı. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Elef Toz'a selam olsun, Allah var gam yok, Azer Baba'dan gurbet hapishanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Tolga Yalur, Abdullah Talha Karel, Ufuk Soylu, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Can Kara, Salih Yılmış. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere Gazap İzim'den Kaç İstersen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benimle kadar birliği yapan dostlarım Mert Dağdeviren ve Civan Acar başta olmak üzere Toroslu Emir Yıldırım, Toroslu Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özyeşik, Çetin Temel, Velat Yüce, Şehmus Karabulut, Gürkan Mengüçek ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, yakışıklı abim Taşkın Eleftoz, Remzi Akgün, Çaki Ahmet Ceren, Mehmet Demir ve Azcan Yatbaz'a selamlarım Baki'de. Ayrıca Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Beşir Acar ve Azat Özışık'a da bin selam ederim. Gece şu sözü bırakıyorum. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Koğuşumuzun düzenini sağlayan kıymetli abilerim Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Dostum Toroslu Muhittin Karakaş, Çetin Temel, Hasan Miraç, Sabri Oyur, Berkay İtir, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Arifcan Akçaoğlu, Vedat Akbulut ve Velat Yüce. Çok selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Biz o kahveyi peşin içtik, hatrı da fincanla bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş, koğuşumuzun abileri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdeviren ve Civan Acar başta olmak üzere dostum Toroslu Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Berkay İtir, Arifcan Akçaoğlu, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Mehmet Ali Dalbudak, Çetin Temel, Velat Yüce, Vedat Acar, Hüseyin Acar ve Sinan Yoldaş'a selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Her ihanetin bir bedeli vardır. Ben bugünün hesabını yarına bırakmam. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir, koğuşumuzun abileri Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar, akabinde Muhittin Karakaş ve Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özyeşik, Zeki Yıldırım, Fehim Arı, Arif Can Akçıoğlu, başka kurumlarda olan Gökhan Kubilay, Ertuğrul Gürgür, İsmail Akpınar ve Emir Armutçu'ya selamlarım Baki'dir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım, koğuşumuzun liderleri kıymetli kardeşlerim Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere, ardından Velat Acar, Vedat Akbulut, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Berkay İtir, Sabri Oyur, Çetin Temel, Şehmus Karabulut, Gürkan Mencükek ve Koko Muharrem Aras'a çok selamlar. Mesajımı şu sözlerle sonlandırıyorum. Dost sandıklarıma gelsin, bugünün hesabını yarına bırakırım ama ahirete bırakmam. Elbet bir gün yıllara bağlandım, Maltalarda görüşürüz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım.

Ben hemen C3 koordinat atmakta olan İbrahim Deviren. Canım, her deniz kıyısına gittiğimde dalgaların seni bana getireceğini hayal ediyorum. Uzaklarda olman kalbimin seni daha çok özlememe sebep oluyor. Seni çok ama çok seviyorum. Allah sevdiği kullarını imtihan eder. Biraz sabır İbo canım. Allah'a emanet ol. Tüm C3 koğuşunda yatmakta olan abilerimizi, kardeşlerimizi tez vakitte sevdiklerine kavuştursun. Murat Bey, iyi çalışmalar. Mahsun Kırmızıgül'den Bu Sevda Bitmez şarkısı tüm sevenlere, ayrı düşenlere armağan edersiniz. Çokça sevinirim. Evet, C6, Menemen C6'da yatan Serhat Yalçın kardeşim. Hani operatör üzerinden okuduğum mesajlar vardı, söylemiştim ses kaydı olabilir diye. Hemen evladının ses kaydını da dinleteyim, sonra normale dönelim. Menemen C6'da yatmakta olan eşim Serhat Yalçın radyo başına. Şunu hemen kısalım, şunu da şöyle bir ayarlayalım. Evet Serhat Yalçın kardeşim. Ses çok geriden gelmiş Sedat kardeş. Bizlik bir şey yok. Bunu da paylaşmış olduk. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C10 koğuşuna olan Bornavalı Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim, dostlarım selam olsun. Değerli abim Serdar Özcan Tayfun Erkayacı, Erdal Yıldırım Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şerefcan Bornavalı, Engin Avşar, derli abim Serdar Özcan. Senin yolun bizim yolumuzdur. İyi akşamlar abim. Sağ ol Alican. Selamünaleyküm Murat abi. Ben yeğenin Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf'um. Senin aracınla derli abim ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan derli abim Engin Avşar, Mert Eko, Kahraman Mustafa, Güleş, Hasan Demir, Engin Kaya, yani parlak dostum Mur Hocam Peker, değerli abilerim, can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm, gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Can abim, Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin nefesi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, canımın içi. Her ne olursa olsun dağ gibi arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Bir gün gelecek ve Allah her şeyi olması gereken yere koyacak. Sonra sana şöyle diyecek. Gördün mü, senin için sakladığım şey buydu. Tadını çıkar. Asla güvenmekten vazgeçme. Çünkü en güzel planlar hep sabırlı kalplere gelir. Ve sabrın sonu selamet olacak inşallah. Ve hep sabırlı ol iyi kim. Kıymetlime Müslüm Gürses'ten Geç Kalmış Değilsin şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T3C3 koğuşundan Tamer. Ay aydın kader birliği yaptım. Can dostlarım arkadaşlarıma hitaben. Görkem Can Öztaker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmut Sürer, Ahmet Balcı, Enes Ayırman, Hamuke Sait Meriç, Sabri Demircan ve ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçar, Hakan Kırımlı, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ve ismini sayamadım. Tüm Gediz, Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Ben T3C3'ten Görkem Can Öztoker, Kral abilerim ve dostlarım Şehmut Sürer, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Cevdet Güngör, Ahmet Balcı, Tamer Ayaydın, Doğan Özdemir, İsa Yıldız, Hakan Keser, Hasar Soydan, Muhammed Görgülü, Hamoke, Enes Agirman, Medet Yüksel, Mahmut Tunç, Zeki Çoban. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abim, nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Ramazan Artan. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Sağ olasın, hep beraber yol alalım. Şakran T4 A13 koşuna atmakta olan öncelikle Halis Artan abime saygılar, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ayrıca aynı koşuda yatmakta olan hem abim hem dostum olan Ercan Artan abim ve Umut Tür abim. Ayrıca farklı koşularda yatmakta olan öncelikle Cihan Zeren abime selamlarımı iletiyorum. Serdar Yıldız, Süleyman Budak, Salih Kasım, Çetin Güzel, Ömer Aktaş, özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ramazan Artan. Murat abim kolay gelsin, ben Ramazan Artan. Öncelikle Şakran T4 A13 koşuna başla canım abim Ercan Artan, Halis Artan başta olmak üzere Umut Tür, Ayhan Eres, Özgür Oyanık ve A13 koğuşundaki tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ayrıca Şakran T3 A18 koğuşuna yatmakta olan canım abim Cihan Zeren'e selam olsun. Cihan abim, Engin abinden selamı aldım. Kendine dikkat et, Allah'a emanetsin. Tez zamanda görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ramazan Artan.
Ben Ramazan Artan, öncelikle Şakran T4 13 koşuna yatmakta olan canım abim Ercan Artan, Halis Artan, Umut Tür, Cihan Zeren, Serdar Yıldız Çetin, Güzel Süleyman, Budak Hasan, Saltan, Mehmet Saltan, Ömer Aktaş, Salih Kasım, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Ayrıca Uygar Donay'dan Hasret şarkısı sizlere armağan olsun. Erco Baba, az kaldı şafak atarsa 28, senin deyimine tek ayak üstünde yatarsın Allah'ın izniyle. Halis abime sevgiler, saygılar, sizleri seven kardeşiniz Ramazan Artan. Murat abim, ben Tomiş Şakran T2C7 koşuna atan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Benim sevdiğimin kalbine kor düşürenler olmuş. Dilerim Allah'tan onların yüreğine kor düşsün. Buradan sana sesleniyorum sevdiğim. Ben seni sevmekten, senden asla vazgeçmeyeceğim. Elbet ortaya çıkacak. Benim alnım açık sevdiğim. Sadece senin yüreğini yakmaları benim canımı yaktı. Bir kalp bir kere sever, o da seni sevdi. Allah'a emanet ediyorum seni sevdiğim. Gözlerimin önünde değilsin ama tek gördüğüm sensin. B11 koşulan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş, Candan Gökmen, dışarıdaki hayat durmuyor. Ve bir gün yeniden hepiniz kendi düzeninize döneceksiniz. Duvarlar bedeni tutar, sağlam bir zihni değil. Dayanıklı olun, ayakta durun. İzmirli Damla, beklemek zor geldi, armağan olsun. B11 koşulan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş,

Candan Gökmen, bazıları özgürken bile tutsaktır, bazıları dört duvar arasında bile dimdik. Ebru Gündeş, ararsam gelme, armağan olsun. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam.

Kuşun adaletini sağlayan Hogir Oktay ve Ergül Gülfidan akabinde koğuşun derleri Güven Çay Abbas Geyik yani G47 İlker Ulaş Namıder Dipo Emre Alkar Beygir Emre Barış Kazan Eray Çakır İsmail Baylan Tayfun Akar Mustafa Yılmaz Bayraklı Çaymahalle'den selam yolluyoruz Hami Fındık Cabir Samet Fındık. Selamünaleyküm Murat abi yayınlar ben Mürvet Şentürk aleykümselam Mürvet kardeşim nasılsın abi şükür kardeşim benim hep beraber yollarım. Kadın kapalı B10 koğuşunda Sima Coşkun bizim aile dostumuzdur. Koğuşta ve çevre koğuştaki tanıdıklara selamlarım. Dostum, kardeş, dostlarım, kardeşime sahip çıkarlarsa sevinirim. Herkesi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat selam olsun Murat abi sana aleyküm selam Berşan kardeşim. Senin aracınla farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Ziya Polat, Velat Arslan, Baran Aslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim, Koray Kahramanlı, Umut'tan Çınar Büyük, Hasan Güneç ve aynı koğuşta olduğum kıymetli abilerim Zeki Okan ve Şeytan Serdal Aykut. Bu derdi insanlara bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı şarkısı bu derlere armağan olsun. Murat abi ben Şakran Üçnoğlu B9'da olan Berşan Polat. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Zeki Okan ve Ceyhun Öcal başta olmak üzere. Derli abim namı der Şeytan Serdal Aykurt dostlarım kardeşlerim olan Eren Aras, Mami Yılmaz, Emrecan Altun, Şahin Tekin, Barış Aktaş, Kaan Özdemir, Murat Duman, Muhammed Şekerci, Emre Yunus Çay, Balıkçı, Özgün, Emirhan, Timur, Hasan, Botan. Bu değerli isimlere bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa da biz bize yapılanı unutmayız. Dünya yüktür, Allah büyüktür. Şakran Cezaevi T3 B9 koğuşuna yatan Berşan Polat'ın ablasıyım. Can kardeşim zaman geçiyor ama sensiz hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Sofrada eksikliğin, evde sesin, içimizde özlemin var. Her gün senin için dua ediyoruz. Bil ki ne olursa olsun arkandayız. Kalbimiz hep seninle. Bu şarkıyı dinlerken yalnız olmadığını hatırla. Ahmet Kaya Turuncu Gemi şarkısını armağan ediyorum. Bir kez daha hatırlatayım sevgili kardeşlerim. Allah nasip ederse yarın 7'den 10'a kadar sadece kişisel, bireysel mesajlarınızı paylaşacağım sizlerle. Saat 10'da müsaade isteyeceğim, veda edeceğim, yola çıkacağım Allah nasip ederse. Cuma günü geri döneceğim ama tabii cumartesi sabah 5'te İzmir'de olacağım. Allah kaza bela vermezse cumartesi kaldığım yerden devam edeceğim. Cuma akşamı yani evet cuma akşamı takriben 9.30 gibi kardeşimizin yeğeninin öz yeğeninin düğünü var. Bir saat bir buçuk saat takılıp gelecek bizim yerimize sizlerin kişisel ve bireysel mesajlarınızı paylaşacak. Gece 12'ye kadar son otobüsü kaçırmamaksızın gelecek sağ olsun birkaç saat en azından aciliyet olur bir problem olur mesajlarınızı paylaşacak. Allah nasip ederse cumartesi ben kaldığım yerden devam edeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım sevgili abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Bilginiz olsun. O yüzden SMS üzerinden mesaj attıran içerideki abi kardeşlerim, ablalarım. Yarın akşam geç attıkları mesaj görülmeyecek, yazık olacak. Operatöre ödedikleri para çünkü okunmayacak. Ondan sonra yokum. Bugün hatta durumda da paylaşıldı. Yayın yönetmeni paylaştı. Yarın da paylaşılacak. Bir kez de en azından sizlerle paylaşmış olayım ki duyanlar duymayanlar sizden ricamdır. En azından vebalini taşımamış olayım paylaşmakla. Selamünaleyküm ben Kemal Afindi aleykümselam. T1 B14 koğuşunda yatan aslan oğlum Fuat Afindi başta olmak üzere dostum Azat Başak kardeşim Mahmut Tunç ve diğer tüm kardeşlerim ve dostlarıma selam olsun. Halit Bilgeç biz yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Ben Yusuf Afindi T1 B14 koğuşuna yatan aslan Fuat Afindi Samet Ağar Ekrem Özal Ömer İlhan olmak üzere tüm dostlarıma kardeşlerime abilerime selam olsun. Sen her nerede olursan senin arkanda aslanlar gibi kardeşin var. Güzel günler bizim olacak. Aslan kardeşim Enver Yılmaz'dan icap edermiş. Şarkısı benden armağan olsun. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım. Evdeyiz hayatım. Temizlik yapıyorum. Çocukların oda bitti bugün. Çok yorgunum. Araman iyi oldu. Senden haber almak iyi geliyor. Umarım iyisindir. Gerçekten canını sıkma. Allah büyük. Bunda da vardır bir hayır. Seni çok seviyorum adamım. Allah'a emanet ol ömrüm.
Biz Şakran T1, A14 yatmakta olan Yılmaz ve Güney Sak. Kadın kapalı B1, koşun atan canımız Zeynep Sak.

Günün kutlu olsun. Rabbim bizi hep bir arada olmayı nasip etsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Murat abi, iyi akşamlar. Biz Çukur Mahalle'den Gülizar, Sak, Şadiye, Şimşek ve Celal Yeşil... Yok, özür dilerim, toparlayalım onu. Birleşik yazmışlar. Sadiye Şimşek ve Zelal Yeşiltepe. Şakran Kadın Kapalı B1'de yatan kıymetlim Zeynep Zak. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni bize kavuştursun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Can çiçeğimiz, seni çok seviyoruz. Gizo'dan ablan taş gibi çalarsan seviniriz abim. Ben C8'den Dilek Karakaya, dostlarım Mine Ekitmen, Ulviye, Uçar kardeşlerim Çile, Demir, Elif, Bozkurt, Nezahat, Çokuyar, Bahar Öztanık, bizden gece söz. Siz önce içinizdeki beslediğiniz şeytanları susturun. Belki o zaman susmuş vicdanlarınız da konuşur sizinle. Bizden bir şarkı Amo'dan, inanırım armağan olsun. Ankara'dan iyi akşamlar, selamlar olsun. Kadın Kapalı'da olan kızım Elif Bozkurt, rica etsem sözüm söz çalar mısınız? Kızım, sen benim emanet etmeden uyumadığımsın. Her sabah varlığına uyandığımda şükrettiğimsin. Her gün ellerimi Allah'a açma sebebimsin. Avuç içinde en güzel doğamsın Elif'im. Sen benim buğday tarlasına açan gelincik çiçeğimsin. Ben seni çok seviyorum canımın tayçi Elif. Ayrıca Çilem, Demir, Ulviye, Uçar, Mine, Ekipmen, Dilek Karakaya, Bahar ve Nezaket, hepinizi Rabbim kurtarsın. Allah'a emanet olun. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcıhan'ı Alanso. Başta hapishanelerin eski temedi dayım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Recep Yıldırım, Antepli Mehmet Ali, Murat Baba, Mehmet Barış, Ömer Patır, Abdullah Çakır, Efe Eminsüz, Aslan kardeşim Ali, Efe ve Cihan Taze Fidan'a. Ayrıca değerli kardeşim Furkan Çubukçu ve Kürşat Çakan, ayrıca Şakran kampüste bulunan can dostlarım Uğur Akman, İbrahim Barlay, Taylan Ozan denli Ahmet Orman sofralarını paylaştığı abi kardeş dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Nuri Bulut. Aleykümselam Nuri kardeşim. Başta değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Alan Sorhan İşmarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Mehmet Barış, Serdar Yakup Tezel, Semih Ölçen, Cihan Taze Fidan, Furkan Çubukçu Efe, Aydoğdu, Abdullah Çakır Efe ve ismini yazamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı C8'de bulunan dayım Doktor Zeki Kaya ve abim Orhan İşmarcı, derleri Arzu Kaya ve Ecem yengelerime de selamlar olsun. Ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, Kadın Kapalı C8'de bulunan eşim Arzu Kaya radyo başına. Aşk asla ölçülemez, sadece hissedilebilir. Hayatımın cennetin renkleriyle boyadın, aşkın benimle olduğu sürece başka bir şey istemiyorum. Ayrıca Kadın Kapalı C8'de bulunan değerli Arzu Kaya, Berfin Bal, Ruşen Akyıldız, Elifcan, Deha Zelvi ve onun derlisi Şener Kaya, değerli kardeşim Orhan İşmarcı'nın derlisi Ecem kardeşime bin selam olsun. Bu derlere kötü kalpli doktordan bu şarkı size gelsin. Sevgim Yılmaz, ihtiyacım var. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı, Kadın Kapalı C8'de bulunan sevgilim Ecem radyo başına. Bir ömrüm daha olsa seni daha erken bulurum. Geçirdiğimiz tüm yıllar saatlere, günlere, saniyelere dönüşüyor. Seni sevmeye doyamıyorum. Ayrıca değerli dayım Doktor Zeki Kaya'nın derlisi yengem Arzu Kaya da selam olsun. Benden derlime Samet kardeşlerden Sıla Şahin Oyo şarkısı armağan olsun. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Canım oğlum, yarın gelmeyi ben de çok istedim ama baban yok. Ayağım hala iyileşmedi. Otobüste rahat edemem. Artık sen gel anneciğim. Allah'a emanet ol. Kendine çok çok dikkat et. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Sevgilim, bugün kar küresini hatırlamış olman bile öyle mutlu etti ki beni. Çiçeklerim de çok güzel, çok. Bir an önce yarın olsun, sana sarılayım istiyorum. Seni bu hayattaki her şeyden çok seviyorum. Ben TKC12 koğuşundan Çağlar Çakır, abim dostum Barış Çakır ve Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Portakal kardeşler, Ercan, Emre, Can Ördek kardeşler, Yaşar ve Emre, Ahmet Aydın, Şeytan, Serdal, Emrecan ve Mege, Enes Yüzkaya, Enes Kırmızı, dayılarım Gökhan, Soğukkuyu, İlyas, Nurullah, Çelik, Bulut, Aras, Çimentepeli, Yiğido, tüm abilerime, kardeşlerime selam olsun. İsmini yazdığım şerefli atan herkese selamlar olsun. Diğer koğuşta bulunan abim Haşmet Yavuz ve dostum Mahircan, Baran Çelik, Reco Katlan, Şeytan Serdal, Kadın Kapalı'da olan dostum Pınar Cuhalı ve Sedef Muhittin Çalışkan. Sonu böyle kardeşlerim. Ben Berat Avşar, Aslan amcam, Engin Avşar ve kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bacı, Baran Bacı, Süleyman Bulut Avşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Hacıko Nurullah Tar,
Erhan Turgut, yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken.

Mert Toprak, Özcan Avşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan amcam, elbet bir gün. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar. Kıymetliler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Aktanil Aslan, Seçkin Der, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman, Celomen'e selam olsun. Serkan Yavuz Kral abim, Engin Avşar, senin ismin yeter elbet bir gün. T2C5 Serkan Yavuz Kral abilerim, Engin Avşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz dostlar, Özcan Avşar, Yavuz Ferdibal, Rojin Yılmaz, Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo Altın, Kubilay Çağlar, Mustafa Yiğit, Melihcan, Bünyamin Durmaz, Mertcan Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verilir. Bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.

Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum diğer kardeş. Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat.

Dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat, Özcan, amcam Kaleli, Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe, yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora, Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz, bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan, yani Efo, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora, Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım. Şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe, yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora, Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç, aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat, Sait, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran, bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar, sağ olasın Necom. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, say sayım öncelikle canım kanım olan yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yarcı, Tatü Dayı, Emre Arslan, Uğur Günay, Doğukan Erdoğan, Mehmet Bedri Doğan, Metin Küçük Kartay, Anıl Gürkan, Eren Köse, Azat Delikanlı, Önder Eren Sayın, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Oktay Harman. Aynı kurumda bulundum abim Suat Konuk, Osman Elçi kardeşlerim, Doğukan da Kalo, Onur Çelik, Kaya Akgün, İlkay Demir, Sinan Yoldaş ve Alman Okan'a selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki açıkçası kimse hayal ettiği gibi bir hayat yaşamıyor. O yüzden kendini çok da harap etme. Yolun sonu belli, herkes ölüyor. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Sait Sayım. Burada canım kanım ailem olan başta Doğukan da Bedri, Mehmet Doğan, Burak Çan, Çakmak Ömer, Çakıcı, Zeyt Çakıcı, Yiğit Kaya, Enis Kaya, Merdo Yılmaz, Mert Altekin, Halil Coşkun, İzzet Karakaya, Berkay Malak, Vedat Şah, Yiğit Poyraz, Ali Alişan, Hüseyin Acar, Şehmus Acar, Emircan Kaya, Onur Çelik, abim Osman Elçi, Sincan ve F tipinde abim Yusuf Kaya'ya selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki hayat karşınıza her an yeni işaretler çıkarır. Gördükleriniz sizi büyütürken görmedikleriniz sonunuzu hazırlar.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleykümselam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç, Doğukan Güngör, Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven Şehmus Sürer. Selamünaleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere. Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahin Kaya, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam ederim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yamanlardan Nurullah. Öncü aleyküm selam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akındal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar Mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.
1: Harun Tarduş katkılarıyla...

Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe. Genel aleyküm selam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Murat, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim, çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çak sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abileri, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sorun. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.

0: Biz T1'den Ağday, Taşkın, Eleftoz, Vekke, Kofurat, Öztaş, Selen, Baştaş, Şahçıyan, Kurt, Azat, Başak, Mahmut, Aygün, Kemal, Acar, Mevlüt, Birlik, Engin, Durmaz, Remzi ve Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamurankaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubuklu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet, İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel, Ürgü, Polat, Güleş, Savaş Kaygısız, Azat Özışık, Mert Eko Kahraman, bizim için değerli olan bu canlara baki selamlar olsun. Salo dayımıza da kucak dolusu saygı ve selamlar. Biz T1'den Ağday, Taşkın, Eleftoz, başta Aslan oğlum Arman ve Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Oktay Şaban, Mert Budin, Ahmetli Aslanı, Harun Tarduş, Davran Yüksel, Ayhan Eres, Haydarcan Karayiğit, Ferhat Turgay, Şahin Özçelik, Remzi Akgün, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Cengiz Han Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustayan, Hakan Fırat, Epik Bayram, Özdemir, Mustafa Aydın, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, bugün çalan tüm Kürşe şarkılar bu canlara armağan olsun. Biz T1'den Ağday, Taşkın, Eleftoz ve Yasin Akçay, başta benim için değerli olan Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Hüseyin Taşdelen, Yiğit Çankara'da, Pitbull, Mithat, Uğur, Savcı, Keko Fırat, Öztaşdelen, Bayram Özdemir, Naim Uludan, Mehmet Salman, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Oğuz, Barış Çiçek, Burak Kılıç, Menderes Öztürk, Cavit Yalçın, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, bizim için değerli olan bu canlara Ozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben TKC10 Bornovalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler. Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Alican, Coşkun, Ali Çobe, Volkan, Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaya Şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben TKC10 Bornavallar koşulan Alican Coşkun. Aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime TKA17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan Can dostum Çınar, Birlik Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Ali Çove, Volkan Ural, Can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydınar ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz. Müzik.

müşterilere karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı,

Kaldığımız yerden devam. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki göğsüm. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak o gün ay o... Yok doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün kurban oldum. Seni çok seviyorum canım eşim. Murat abi ben teki A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim benim güzel yüzlüm sevdiğim kadın. Nasılsın, iyi misin? İyisindir umarım. Beni soracak olursan ben iyiyim. Günleri sayıyoruz, takvimden gün siliyoruz. Sabretmeyi öğrendik, beklemeyi öğrendik ama sevmekten vazgeçmedik. Çünkü bazı sevgiler mesafeyle bitmez, demir kapılar eksilmez. Zaman nasıl geçiyor, günler nasıl geçiyor diye düşünmek yerine çıkacağımız günü beklemek, el ele vermek gerekir. Sen benim en güzel bekleyişlerimsin, seni çok seviyorum kadınım. Rabbim tez zamanda bizi kavuştursun inşallah. Bu arada Batuhan Çalıkuşu, Batuş, kız kardeşimi çok acil ara, ablanı ara, mahkemeyle ilgiliymiş herhalde. Batuhan Çalıkuşu kardeşim duyuyorsa, duymuyorsa, abi kardeşler. Size zahmet Batuhan'a söyleyin ablasını bir arasın acilen. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Mehmet. Kadın kapalı B10'da yatan Damla Çakmak radyo başına. Mezara giden dönmez. Kelepçe takan eller bir gün döner. Umudunu bitirdiğin yerde kaybetmeye başlarsın. Umudu yitirme. Elbet bir gün her şey çok güzel olacak ve o gün ay güneşten daha parlak olacak. Ahmet Kaya Karayazı kardeşime armağan olsun. Ben Müjgan, Damlam, çiçeğim nasılsın? İnşallah iyisindir. Yarın gelemiyorum yanına. Çok üzgünüm. Annem benim yerime sarılıp bol bol öpecek seni. Bugün annemin doğum günü. Annemdeyiz, yokluğun zor ama bugünler geçecek. Yine hep birlikte o güzel günlerimize döneceğiz. Seni çok seviyorum çiçeğim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gökhan Ergül. Kadın kapalıda bulunan cam parçam gülüm. Ne yapıyorsun? İyi misin? İnşallah iyisindir. Çok özledim seni. Evrakların gönderildi, haberin olsun. İyi ki benimsin. Büyük ihtimalle haftaya pazar

Cumartesi ya da Salı ararsın. Seni çok seviyorum. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, Kadın Kapalı'da bulunan hayalim kadın Gülüm. Hayalime en çok sen yakıştın ve hayallerimde sen çok güzelsin. Ölüyorum kızım sana. Allah büyük, kısa zamanda kavuşacağız. Hayatımıza bakacağız. Senin sevdan benim başımın çileli tacı. Papatyan benim. Ölüyorum senin için. İyi ki benimsin. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kardeşlerim Mehmet Alagöz, Sergen Hava, Ozan Yazar yani Deve, Gökhan Ergül, Fırat Korkmaz, Mustafa Kamber, Aslan Yılmaz, Mustafa Evcil Ferhat, Turgay Ahmet, Metor, Halil İdem, abim Volkan Şendil, Serhat Demiröz, bu canlara selam ederim sevgilerle Halil Karagöz. Şakran Kadın Kapalı Dolan, Damla Yesmesliler, ben ablan Yağmur, canını sıkma kızım. Elbet bayramdan sonra bir şeyler var diyorlar. Seni çok seviyorum güzel kızım, prensesim, Allah'a emanet ol. Bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Şakran T1'de olan Çınar Yesmesler ve Şenol Yesmesler, ben Yağmur Yesmesler, canlarım kendinize dikkat edin, sabredin, az kaldı, sizi çok seven Yağmur. T3'te bulunan kalbimin tek sahibi adamım, biricik eşim Erdinç Diren'e seslenmek istiyorum. Can tanem Erdinç'im, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllarımız olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benimsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde kutlarız inşallah. Bize hiçbir şeyi yaşamayı hak görmeyen herkese bir bataklıktan doğacağı herkes göstereceğiz. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak canım bebeğim, senin biricik eşin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-17 Koç'tan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onursuz. Ayet Ürey, Mehmet İnan ayrı koçta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4-17 Koçtan Batuhan Çinli, başta can bağım olan Fikret Dost, ailem Onursuz, Agit Ürey, Mehmet İnan ayrı koçta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. T1-C6'da yatan canımın içi aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sana belki sevgimi anlatmak için nefesim yetmez ama bil ki o nefes bitene kadar seni çok ama çok seviyorum ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-C6'dan Turan Abanuz, aleykümselam Turan kardeşim. Öncelikle farklı koğuşlarda ve kurumlarda yatan dostum Baran Yıldız, abim Abdullah Gültekin selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım derdiler Mehmet Ali Alak, Murat Can Kayacan, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişo, Ahmet Yeşilyurt, Mustafa Ayan, Ferhat Yıldırım, Mikey Alican Yaşar, Minik Emre, Ahmet Çimen, Hasan Büyük Erkan, tam bu derlere Ya Musalla Ya Mapus şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat abi, sevdiğim her şeyim Bayram Türkeli'ye, sevgi seni çok seviyor der misin abi? Bir de senin sesinden dünya tersine dönse vazgeçmem şarkısını can kocama armağan eder misin abim? Evet Bayram Türkeli kardeşim, duydun. Murat abim ben Sevgi Türkeli, ömrümün efendisi, can yoldaşım Bayram Türkeli'ye, sevdiğim... Deprem mi oluyor, bana mı öyle geliyor ya? Vallahi masa sallanıyor, bilgisayar sallanıyor Kur'an'ıma. Aa, sabit durmuş. Merhaba, bilgisayar önündeki bilgisayar sallanıyor. Hadi desem masayı ben mi sallıyorum? Masa benim 10 katım ağır. Aa, önümdeki mikrofon sallanıyor. Allah Allah. Bayram kusura bakma kardeş. Hemen baştan alalım. Murat abi ben Sevgi Türkeli, ömrümün efendisi, can yoldaşım Bayram Türkeli, sevdiğim, evdeyiz, her şey yolunda, merak etme. Gelecek günlerimizi düşün ve ümidini sakın kaybetme. Çünkü sen benim evimsin. Yarın için çok heyecanlıyım ve seni çok özledim. Seni hep sevecek olan sevgin. Murat abi T4-15 koşuna atan kocam Şakir söylemez, benim en büyük zaafım sensin. Ölümüne savunacağım tek insansın. Hayattaki tek gerçeğimsin. Kalbinde hiçbir insanın ulaşamayacağı yerdesin. Bunu sakın unutma. Seni çok seviyorum. Bu şarkı ben ruhumun yarısı olan adama gelsin. Hece her demden keyfamın dijere. Murat abi T4-15 koşuna atan Şakir söylemez, aşkım sıkma canını. Dakikam bitti, konuşamadık ama olsun. Yarın ziyaret var, geleceğim. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Ustad senin yüreğime hasretin düştü. Olsun, ben seni sevdirene emanet ettim, bana sabrı düştü. Belki omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. O hasret kaldı.

Aldım kalbinden gözlerinden öpüyorum ruhumun yarısı. Bu şarkı sana. Serap Ağır Agırketye Dileğmen. Zeytinlik'ten Asi, Şakran Kadın Kapalı C8 koğuşunda olan arkadaşıma selamlarım. Bakidir, insanlar doğruysa eğilmeye değil, sevmeye değer vermeye daha çok meraklıdır. İnsana insan yapan da duyguları ve vicdanıdır. Arkadaşlarıma selamlarım. Bakidir, Asi. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Metin Koca, Alperen Aldanmaz, Doktor Zeki Kaya ailesine, Berdan Aslan Kemal, Dayı Cihan Yavuz Bal ailesine, Güney Yılmaz Sak ailesine, Savaş Aktaş ailesine, Caner Batur ailesine, Çapa Hakan Ecerel, Yusuf İvak, Arman Nurca, Tahsin Hep Bektaş oğlu ailesine, Birol Burçan Yatmaz ailesine, Eraycan Kocaman Bozo, O Gün Açık Göz, Kudret Yüce, Onur Sara, beni tanıyıp da ismini sayamadığım herkese selamlarımı gönderiyorum. Zeytinlik'ten Asi, Şakran Kadın Kapalı C8 koğuşunda olan arkadaşlarıma selamlarım. Bakidir, insanlar doğruysa eğilmeye değil, sevmeye ve değer vermeye daha çok meraklıdır. İnsanı insan yapan da duyguları ve vicdanıdır. Arkadaşlarıma selamlarım. Bakidir. Merhaba Murat abim, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Hülya Atsoy, yani Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşayıp gidiyoruz işte, bazen bahar tadında, bazen kışın ayazında. Biraz eksik, biraz fazla, varla yok arasında. Mane olmuş doğru duvar, hiçbir zaman yıkılmaz. T1'de olan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Murat abi, B9 koğuşundan bulunan Hülya Atsoy, yani ablam Kürt Hülya'm radyo başına. Ablam benim, can parçam, asaleti kendinden olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Anladım ki bazı ışıklar sensizlikte parlar, sen gri bulutların arasından çıkan gök kuşağımsın. Aslan ablam, seni çok ama çok seviyorum. Seni düşünmeden bir günüm geçerse kanım kurusun. Ablam Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4A17'den Fikret. Dost aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Altürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkan Bulut, diğer yurteli tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek istiyorum. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep Agit Canlan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, gece bir söz Fikret dostun sözüyle son vermek istiyorum. Siz virgül koyarsınız, noktayı biz atarız. Hişam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Murat Bey iyi yayınlar, güzel güzeller güzeli kızım Beyza Özkan, gözümde burnumda gönlümde tütüyorsun, günler kuş gibi geçse de sana kavuşsam anneciğim, öyle özledim ki seni, seni çok seviyorum. Sevinçek Kutupta Yaz Gibi şarkısını sana armağan ediyorum aşkım. Aşkım, canım, kızım, Beyza'm, biz bitti demeden bitmez. Yeni mevsimler buluruz, yeni yollar, baktın olmadı, yeni çağlar açarız. Güzel kızım benim, Allah var gam yok, Allah'a emanet ol gözümün nuru, iyi geceler. Ben T4A2'den tahli olan Mersinli İzzet, can amcam mümin, Doğan abim Emre, Doğan canım derlim Ersin, Doğan yol yemez dostum namı der Barış Doğan. Bizim kaderimizde dertle pişmek, sabırla büyümek var. Bu günler de geçer, geriye sadece kurduğumuz sarsılmaz dostluklar kalır. T4A2'de yatan başta amcam kral mümin, Doğan Emre, Doğan abim Ersin, Doğan dostum Barış Doğan namı der yol yemez, özgür günlerde görüşmek üzere. Doğan ailesine selam olsun, sizleri seven kardeşiniz Mersinli İzo. Ben A5 koğuşundan Buhsenur Çevik, canlarım Öznur Kallı, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Belgin Durak, Sıla Höyük, herkese kardeşim deme. Güneşli günde herkes yanındadır. Önemli olan fırtına da yanında kalanlardır. Sonra annen hızlıymış derler, kaldıramazsın. Murat abi, bu derlere Yıldız Silbe'den Vazgeçtim şarkısını çalar mısın? Sana da kolay gelsin abim, sağ olasın Buse kardeşim. Ben A5 koğuşundan Öznur Kalli, değerlerim Buhsenur Çevik, Sinem Özdamar, Şehriban Fidan, Kübra Tepe, Belgin Durak, Sıla Höyük. Hayat anlatılması güzel bir masal gibidir.
Bu masalın ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar anlamlı olduğu önemlidir. Murat abi bu derlere güllüden acı

Bilmiyorsan şarkısına armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin abim. Sağ olun kardeşlerim. Şakran Teüş Taylan Ozan Denli. Sabretmek kolay değil ama sonunda gelen huzur her şeye değer. İçinde biraz umut kaldıysa her şey yeniden filizlenebilir. Taşıdığım hiçbir yükle yorulmam. Sonunda sana kavuşmak varsa. Şakran Teüş Taylan Ozan Denli ve o an yaklaşıyor, güzel olacak. Hem de tam kalbinden geçtiği gibi. Sen sadece kalbini açık tut. Gerisini o zaten bilir. Şakran T6'da yatan Sedat Göçmez. Annem, İzmir'deyim. Geldik. Yarın iç stres yapma. Mahkemen Allah'ın izniyle inşallah güzel geçer. Canını sıkma. Dualarım seninle. İnşallah kavuşuruz. Kara gözlü aslan oğlum. Murat abi, ben C12 koğuşundan Ayça. Atak T2 A9 koğuşunda olan cam parçam Sultan. Atak radyo başına. Bugün sesini duydum. Daha iyi oldum. Bugün sana bir kez daha aşık oldum sevgilim. Seni çok seviyorum. Bugün değil elbet bir gün her şey güzel olacak. Murat abi, benden canım kocama. Sinan Kartal'dan çok seviyorum, armağan olsun. Ben T2 A9 koğuşundan Sultan. Atak kadın kapalıda yatan canım eşim Ayça. Atak radyo başına. Bugün seni gördüğüm için çok mutlu oldum aşkım. İnşallah en yakın zamanda görüşmek dileğimle. Mutluluk bize yakın. İnşallah göz bebeğim. Güçlüden güzel bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Merhabalar, iyi yayınlar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. T1 B12'de olan oğlum Vedat Sabuncu. Annem nasılsın? Aklım kalbim sizde. Seni ve abini çok seviyorum. Zeynep'e aldım geldim bizde bugün. Yarın sana geleceğiz. Kendine iyi bak, dışarıyı düşünme annem. Oğullarım Vedat Sabuncu, Turan Sabuncu ve değerli dostlar Doğan Şirin ve Barış Alabay. Rabbim tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle. İyi yayınlar. Gümüşbala'dan Zeynep aşık ben. T1 B12'de olan Vedat Sabuncu, duyuyor musun? Seni çok özledim. Nasılsın Vedom? İnşallah iyisindir. Bizi düşünme. Biz çok iyiyiz. Geldim annemdeyim. Yarın sana geleceğiz. Bugünler de geçecek Vedom. Kalp sızım. Sensiz hayatın tadı tuzu yok. Gurbet kuşum. Mahkumum Vedom. Kafana hiçbir şey takmaz da sabır. En büyük özlemim ve hasretimsin. Seni seven Zeynon. Sana aslan gibi yatmak, bana da aslan gibi beklemek düşer. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin hep Bektaşoğlu. Hayat bazen bizi sınar ama biz el ele verdiğimiz sürece her engeli aşarız. Orada geçirdiğin her gün kavuşacağımız güzel günlerin habercisi olsun. Sakın yalnız olduğunu düşünme. Her an kalbimde, aklımda ve dualarımdasın. Sabret sevgilim, az kaldı. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin hep Bektaşoğlu. Hayatım, mahkemem attı Eylül'ün 11'ine. Avukatla konuştum, yeniden kan vermemiz gerekiyormuş. Ben kan vereceğim. Bir an önce şu nikah işlemlerini halledelim bari. Nikah olsun. Seni çok seviyorum. Çokça öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A13'te yatmakta olan Ömer Yasin Elmastaş. Aleykümselam Ömer Yasin kardeşim. Burada kadar birliği yaptım arkadaşlarım, dostlarım ve farklı hapishanelerde olan abim Sidar, Deniz Kadir, Deniz kardeşlerim Agit, Arslan, Hakim, Bal, Eren, Kollik, Mehmet Tatbak, yoldaşım Ercan Ekin, ayarsız Özkan, abim Sedat Ulu, unuttuklarım varsa hepsine selam olsun. Sizleri seven Ömer Yasin Elmastaş. Uygar Donay'dan Hasret şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Şakran T3A13'te yatmakta olan Ömer Elmastaş, kader birliği yaptım yoldaşlarım Mustafa Turan, Aykut Polat, Şiar Alp, Ali İmran Korkmaz, Ercan Ekin, Birtan Esen, Emin Rutbil, Avni Şan, dayı Emircan Açgöz, boncuklara fısıldayan adam Ferhat Kırdı, Sercan Bülbül, Mehmet Arda Çelik, bu derlere Azer Bülbül'den Yıkasım Gelir şarkısını armağan ediyorum. Yan mırın yan azadiyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sen bir şehirsin, ben sana muhtaç bir şair. Sen yağmursun, ben yeşermeye hasret toprak. Sen bir dünyasın, ben varlığımı hissettirmeye çalışan. Sen bir bensin, ben sen. Sen aşk, ben gerçek. Sen belki bir türküsün, ben söyleyenim. Sen belki bir aşksın, ben bir yaşayanım. Sen belki her şeysin, ben sensiz bir hiç. Sen belki mavisin, ben de seni. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Bu sözlerim sana gelsin. Seviyorum işte varlığını, yokluğunu, var edişini, yok edişini, bakışını, duruşunu, sözlerini, nefesini.
Seni hala benim hissedişimi olmazsan bile bir parçanın daima benimle oluşunu sevdiğim sen. Düşlerimin odak noktasısın. Yanımda olmasan da ruhumun hep bir köşesindesin. Sonsuza kadar aşkımsın. Seni seviyorum. Saygılar doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Bugün görüşü yaptım, baya sıkı bir görüştü. Korkacak bir şey yok. Çok farklı konuşmalar yaptı. Güzel geçti, haberin olsun Kürt kızı. Babanla baya bir koyu sohbete daldık. Muhabbetimiz iyi geçti yani. Diyeceğim o. Görüşmemiz iyi oldu. Birçok konuşma yaptık, haberin olsun. Ben T5C41 koğuşundan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz, Cezaevin Kedi dostlarım, abilerim, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin, Hasan Hüseyin Görgül, Haydar Akın Güngören, Engin Özdemir, Can Nekoya, Hüseyin Tekeday ve ismini saymadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Gerçekler acıtır ama yalanlar öldürür. Elbet bir gün. Ben T5C41 koğuşundan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin, Hasan Hüseyin Görgülü, Haydar Akın Güngören, Engin Özdemir, Can Nekoya, Hüseyin Tekeday, ismini sayamadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Zamanınızın değerini bilin, boş insanlara harcamayın özgürlüğe. T5C41 koğuşundan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz, zindanlar soğuk zincirler, yaş belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün, özgürlük akvaryumunda buluşmak dileğimle. T5C41 koğuşundan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz, bizim de var acemi yanlarımız, bu dünyanın menfaat çarkını çeviremiyoruz elbet bir gün. Şakran T2'de yatan hayatımın anlamı Ertuğrul Gürgür. Neleri feda etmezdim ki şimdi yanında olup sımsıkı sarılmak. Birazcık kokunu alıp sesini duyabilmek için. Seni çok özledim. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür aşkım. Okula çıktık, eve geçtik, sonra evde hiç çıkmayacağız. Merak etme, seni çok öpüyorum, çokça seviyorum. Hisset. Murat abi iyi yayınlar. C11'den Zeynep Uz. Canım kızım, gözümün nuru. Bu aralar huzursuzum. Kafam hep sende, başladık yine tüm gün saymaya. Gel ki yüzüm güç. Kararlarını sana yakışır şekilde al. Dik dur. Baban arkanda Osman Uz. Aleykümselam Osman abi. Murat abi iyi yayınlar. C11'den Zeynep Uz'a seslenir misin? Zeynep'im, güzel kardeşim. Özlemin çok büyük, sayılı günler az kaldı, çoğu gitti azı kaldı. Rüzgarınla esip geçireceksin, dönüşün muhteşem, ihtişamın zirvede olacak. Şimdi sağdakiler düşünsün, elbette sabrın sonu. Selamet ablan Gülşah. Selamünaleyküm Murat abi, T1C13 radyo başına. Ben Kaleli Sedat Aydın, aleykümselam Sedat kardeşim. C13 koğuşunu adaletini sağlayan aslan dostum Mertcan Büker abilerim, Ersin Bağıryanık Yamanlardan Aliş ve benim değerli kardeşlerim başta Şahin Sar olmak üzere Duyguşan Sonsuz Hüseyin Ağaçlı, Abdullah Yel, Eplos Murat, Ertuğrul Alma, Muhammed Maden ismini saymadım. Tüm abi dost kardeşlerime bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Katlime Ferman, Murat abi çalarsan sevinirim. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizi seven sayan dostunuz Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın, T1'de yatmakta olan abim Mehmet Salman yani Uçe, Muhammed Aydın yani Tweety, Ferhat Aydın, Seyit Ahmet Küleş, T3'te bulunan abim Ali Tezcan yani Aliko, T4'te bulunan Umut Tür ve Ayhan Eres'e ismini saymadım. Farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm abidos kardeşlere bin selam olsun. Seviyorsunuz. Aynur Polat'tan Esmere şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın, sağ olasın Sedat kardeşim. İyi akşamlar, ben Velat Koyuncu. Sıradaki şarkı adaletin terazisine değil, kardeşliğin sarsılmaz terazisine inanan Serdar ve Mehmet Koyuncu abilerim için çalsın. Hayata karşı hiçbir borcu kalmamış, bedelini her adımda peşin ödemiş olan abilerim, bilin ki bekleyeniniz bir ordu, yolun sonu selamet olsun. Hasret ve dua ile kardeşiniz Velat Koyuncu. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde. Her geçen gün biraz daha sabır. Sizi seven sayan Baran Koyuncu, kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz.
Bu selamım can kardeşim zindan Ahmet'e, demir kapılar ne kadar sert olsa da kardeşlik dediğin şey hiçbir zaman eksilmez. Yokluğun içimize ağır gelse de biliyoruz ki güçlü duruşunla her zorluğun üstesinden geleceksin. Burada adını her anlamda hasret biraz daha büyüyor ama umut hiç bitmiyor. Sabır bugünlerin ilacı, kavuşmak istiyorsan.

En güzel yarın olacak. Kalbimizde, dualarımızda her zaman seninle. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Bir mesaj daha okuyayım. Veli Deveci.

İyicene, kendini iyicene saldın. Bana acil şekilde mektup at. Patlak gözlüm benim. Bir tek sana vuruldum. Şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Not mektuplarını aldım. Çocuk gibi sevindim. Ben Çimen Tepe'den Gülten Karagöz. Benim kanatsız meleğim Naciye sarsılır radyo başına. Annem bizler iyiyiz, canını sıkma. Allah'ın izniyle bunları da atlatacağız. Gülşahslar yani Çimen Tepe'nin özosu kraliçem annem. Sen de kendine iyi bak. Allah'ın izniyle özgür günler yakın. B6 koğuşuna bulan Mediha Deveci halam. Sen de kendine iyi bak. Özlenen ve beklenensin. B6 koğuşuna selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A17 koğuşundan Apokan Demir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batman oğlu Can abim, Çektar Bakır, Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Turnalı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş Deren, Ağdayı Taşkın, Eletoza. Murat abi ben T1A17 koğuşundan Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem, Birlik İbo, Akbaş Mami, Birlik Çınar, Birlik İbrahim Erişen ve Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çektar Bakır, Ekrem, Birlik İbo, Erişen, Serok Önen'e çok selamları var. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat bütün abi kardeşlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. İyi yayınlar. Ben Seyran. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran T1A17'de yatmakta olan Çektar Bakır'a selam olsun. Güzel gözlümün gözlerinden öperim. Çektar çok özlendin. Aklımdasın. Yalnız değilsin. İnşallah en kısa zamanda aramızda olacaksın. Herkese sana selam var. Kendine oralarda iyi bak. Allah'a emanet ol. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Çekom. Murat abi Çektar için Sezen Aksu'dan Adı Bende Saklı şarkısını çalarsan sevinirim. Hemen kardeşlerimizin şöyle mesajlarını da paylaşalım. Sonrasında iki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir 10-15 dakika. Evet, sonrasında kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B13 koğuşundan Eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleykümselam Memo kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Aslandayım. Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre Aygün ve dostlarım kardeşlerim başta Can kardeşim, Kerim Bakar dostum, Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve Kadın Kapalı'da olan canlarım Sultan Korkmaz, Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B13'den Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Aleykümselam Şeyh Muz kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan abilerim Hıdır, Bali, Reber, Hacıoğlu, Yılmaz, Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım bu derlere benden bin selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir. Kalite asla tesadüf değildir. Murat abi ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar yani Haciko başta olmak üzere. Muhammed Aydın yani Tweet'i. Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz. Mehmet Can Alan Ramazan Gültekin T2'de yatmakta olan. Mehmet ve Kadir Üstünda Doğan Kurt yani Nijya. 3 nolda yatmakta olan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Gece bir söz bırak giden gitsin, silen silsin, atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan dost ve arkadaşlarım Şeyh Muzdayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Eryakşı, A13 koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan gece bir söz. Geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B 13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan, dostlarım Şeyh Mus-

Akrar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdırbali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a Murat abi çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı, Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim, dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten ayrancılardan Resul Yıldırım, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Mustafa Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Berhan Teğriman. Aleykümselam Berhan kardeşim. Başta burada kader birliği yaptım dostlarım. Hüseyin Şimşek ve Dodo Arda Doğan olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yitlidiz'den Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Basmaneli, Belo, Olcan Ünal, İbrahim Yılmaz ve farklı kurumlarda olan dost ve abilerim başta dayım Emoç Özdemir, Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Ahmet Buskan, Fatih Özışık, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Efe Botan Kartal, bu değerlere selam olsun. Allah'a itaat eden zindanda da olsa saraydadır, Allah'a itaat etmeyen sarayda da olsa zindandadır. Berhan Teğriman. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşundan yatan Altu Yasin Gökgöz. Burada kader birliği yaptım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, dostum Berhan Teğriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere abi kardeşlerim Ahmetli İbrahim Yılmaz, Osmancan Oğuz, Serhat Yalçın, Doğukan Ülgen, Onurcan Pınar, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Enes Yaşar ve Afyon'da olan abim Mehmet Gökgöz'e selam olsun. Şakran'da ve Kadın Kapalı'da olan dostlarıma da çokça selamlar olsun. Berhan Teğriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan diyor ki özgürlüğünüz için gökyüzü satın almanıza gerek yok, şerefinizi satmayın, yeter Allah'a emanet olun. Ben Menemen C6'da yatan Arda Doğan yani Dodo. Burada kader birliği yaptım canım kanım aslan dostum. Yol yemez Berhan Teğriman yani Zanlı ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yitgediz'den Osmancan Oz, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, Onurcan Pınar. Bu derlere çokça selam olsun. Farklı kurumlarda olan Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Fatih Özışık, Enes İnan, Zeki Yiğit, Barış ve suç ortaklarıma, Göztepe çocuklarına da selamlar olsun. İbrahim Yılmaz ve Berhan Teğriman'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizleri sevmez ama iyi tanır. İsmini zikrettiğim Canlar Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan olsun sevgilerimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Kuruçay'dan Onurcan Pınar. Aleykümselam Onurcan kardeşim. Burada ve farklı hapishanelerde kader birliği yaptım ve soframı, boltamı paylaştım abi kardeşlerim. Başta kamba olmasa da camba olan namı der Murat Eriş ve Berhan Teğriman yani Zanlı olmak üzere. Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Osmancan Oğuz, Yakup Demir, Yasin Gökgöz, Hacı Şirin, Furkan Karabulut, Seyhan Yalçın yani Basmaneli, Velo ve Şakran'da yatan Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Atakan, Mert Kalender, Koreli abime selamlar olsun. Gece bir söz, gece karanlık diye kimse kendini yalnız sanmasın. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Berhan Teğriman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım. Yol yemez aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teğriman, Dodo Arda Doğan ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere Onurcan Pınar, Gediz'den Osmancan Oz, Yasin Gökgöz, Serhat Yalçın, Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz, Enes Yaşar, farklı kurumlarda bulunan candan öte kardeşlerim Berkay Yurdakol yani Karakol, Beko, Talha Arslan, Serhat Arca, Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Furkan Kaçar, Berk Odabaşı, Ünal Akyıldız, Sergen Yapıcı, bu derlere selamlarım. Bakire, Arda Doğan ve Berhan Teğriman, Emirhan Yiğit olarak geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. İstisnalar hariç tüm Gümüş Balalı çocuklarına selamlar olsun.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Doğukan Ülgün. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan, Teliman yani Zanlı, Dodo, Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim. Gümüşbala'nın efsanesi Emirhan Yiğit, Onurcan Pınar, Gedizli, Ose, Osmancan, Oğuz, İbrahim, Yılmaz, Furkan, Karabulut, Yasin, Gökgöz, Serhat, Yalçın yani Basmaneli, Velo, Berhan, Teliman yani Zanlı ve Dodo, Arda Doğan'ın sözüyle kapatmak istiyorum. Vefalı olan yaramıza, cesareti olan karşımıza, ismini zikrettiğim abi kardeşlerime Ahmet Kaya, kafama sıkar giderim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan. Oğuz aleykümselam Osmancan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan, Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abilerim. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan Pınar, Furkan Karabulut, Esas Yaşar ve ayrıyeten kadın kapalı B6'da olan can eşim, cam parçam, güneşim, nefesim, Ayda Cansu'ma da çok çok selam olsun. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kadar diyemem. Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a, Enver Yılmaz, Firari Mahkum şarkısı armağan olsun. Saygılar, sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'dan Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan, Teliman ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Gediz'den Osmancan, Oğuz, Onurcan Pınar, Yasin Gökgöz, Doğukan Ülgür, Ahmetli İbrahim, Yılmaz Olcan, Türedi ve farklı kurumlarda ve ayrı kurumda bulunan Taner, Subaşı Ömer, Koçu, Candan, Sulova, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar selam olsun. Beni tanıyanlara sözüm olsun. Ben bana yapılanı unutmam. İçiniz rahat olsun. Hece her demden kim biliyor şarkısı. Berhan Teliman yani Zanlı, Arda Doğan ve bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Menemen C6'da yatan Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan, aleykümselam kardeşlerim. Gece son sözü bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesi altında yaşamayız. Biz birilerine abi diyorsak korkudan değil, saygımızdandır. Saygımızı bozarsak çok abi bozarız. Pembe sokakların prens abileri, aileten teklilerde yatan Kubi dayımıza da çok çok selamlar olsun. Sana da sevgiler, selamlar Murat abi, Dodo Arda Doğan ve Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı, sağ olun kardeşlerim. Sizlere de sevgiler.
1: Ben T3 A19 koğuşundan Şahin Beklen. Kader birliği yaptım. Efe Us başta olmak üzere. Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin, Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüphan'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere.

Sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Efe U, Süleyman Taşar, Esat Candan, Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı kader birliği yaptım. Abim Efe Uz, Vezir Işıklı Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın yani Beşo abim, Şahin Beklem, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Can abilerime selamlar olsun. Ben Işlonu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım, başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda yani Casper kader birliği yaptım. Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca. Ayrıca son olarak kadın kapalı da yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp başta kader birliği yaptım. Efe Us olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Serve. Son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum. Can dostum Volkan Ural, Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten bu canlara bizi kırmaz şarkısı armağan

Evet, kaldığımız yerden devam. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam Ayhan abim. C12'de yatan herkese selamlar, saygılarla. Kardeşim Hürmüz Gül, ablam ve mavime Müslüm'den kahretmişim hayatıma. Çalarsan sevinirim. Sen geçtin diye sokaklar ısındı. Sen sustun diye şiirler bitti. Bir tek sen varsın içimde, bir tek seninle mavileşiyor dünya kurban. Bugün aramadın. Paşam ben Koçero, Nur'dan buradan mavime bugün sana bir şey söylemek istedim. Sıradan bir günün ortasında adın aklıma düştü ve dünya bir anlığına güzelleşti. Sen farkında değilsindir belki ama senin varlığın birinin kötü gününü iyi eden sebep oluyor. Senin gülüşün suskun bir kalbin en çok beklediği şey. Sen konuşmazsan bile sessizliğin bile huzur veriyor. İyi ki seni sevmişim mavim. Paşam ben Koçero, buradan C12'deki herkese selamlarımı gönderiyorum. Kardeşim Hürmüz, ablam Gül ve Şener kardeşimin dehasına, orada yatan herkese selam ve saygılar. Paşam Müslüm Gürses'ten Topraktan Bedene şarkısı herkese armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sıla Afşar. Aleyküm selam kız kardeşim. Kocam Engin'im, sonsuz şükrettiğim kalbim kocam, seni çok seviyorum. Rojin'le dışarı çıktık gezme, geç kalmadan evimizdeyim, seni çokça seviyorum. İyi yayınlar Murat abi. Şakran kadın kapalı B1 koşuna yatmakta olan canım kızım Hamiyet Küleş. Gece bir söz bırak

Yılana 1000 yıl bal içirmişler. Yılan yine zehir kusmuş. Hain insan yaptığı iyiliklere değişmez canım kızım. Gece bir şarkı bırakıyorum. Müslüm Gürses, gel bahtımın kar beyazdı. Ne kadar güzel bir laf değil mi? Yılan 1000 yıl bal içmiş. Ne demiş ablam? Dur bakayım. Yılana 1000 yıl bal içirmişler. Yılan yine zehir kusmuş. Hain insan yaptığı iyilikler de değişmez. Vallahi doğru söylüyorum. Kur'an'ıma doğru söylüyorum. Ne kadar güzel bir söz. Hain haindir. Değişmez. Kadın kapalı B1 koşuna atmakta olan canım kızım Hamiyet Küleş, gece bir söz bırakıyorum. Annem Hazreti Yusuf'u kuyuya atan eller yıllar sonra gelip bize sadaka ver dedi. Kader en güzel hesaplaşmadır. Kalbi güzel evladım benim. Gece bir şarkı bırakıyorum. Derya Bedavacı, canımın içi. Selamünaleyküm, ben Fırat Özışık. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Aslan kardeşlerim Mehmet Fatih Özışık, efsane Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Zengin Kaya, Fuat Yüce, Osman Kara, Kalpak Fırat, Çelenk Polat, Denerli, Muhammed Yılmaz, İbrahim Taşyan, bu dostlara bin selam olsun. Ben Zazi Fırat Özışık, özgür günlerde görüşmek üzere. Ben kadın kapalıda yatan Fatma Daş, C5 koğuşun adaletin sağlayan değerli ablam Zeynep Kocabaş, değerli arkadaşlarım Yeliz Çelin ve tüm koğuş arkadaşlarıma selamlar olsun. Şakran T3'te yatan çocuklarımın aslan babası Sergen Gürgür, Eyüp'i merak etme evdeyiz, inşallah yakın zamanda yanlarımızda olursun. Kendine iyi bak, bugün değil ama elbet bir gün. Şakran T3'te yatan aslan eşim Sergen Görgür, yarın görüşe geleceğiz. Eyüp seni çok özlemiş, öyle söylüyor. Alparslan da alacağım, haberin olsun. Çocuklarımız merak etme, iyiler, seni seviyoruz. Kendine iyi bak, iyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Bir kez daha hatırlatayım, çok geç olmadan. Allah nasip kısmet ederse kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Yarın sadece ve sadece 7 çeyrek geçe başlayacağım Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi. Sadece saat 10'a kadar kişisel, bireysel mesajlarınızı paylaşacağım sizlerle. Allah nasip ederse saat 11.30'da yola çıkacağım. Cuma sabahı oğlumun yemin töreni var. Asker oğlumun yemin töreni var. Allah nasip ederse oraya gideceğim. Cuma akşamı yokum. Geri döneceğim cumartesi sabah. Kaza bel olmazsa, Rabbim izin verirse, cumartesi sabah 5'te İzmir'de olacağım. Cumartesi akşamı kaldığım yerden devam edeceğim ama yarın akşam cuma akşamı sevgili kardeşim gelecek, yayına yardım edecek. En azından o da sadece ve sadece kişisel, bireysel mesajlarınızı paylaşacak kardeşlerim. Yarın saat 10'dan sonra yayın olmayacağı için, ben olmayacağım için sizden bir tek ricam, lütfen. Ben bunu söylüyorum ki üstünde vebali kalmasın. Duyan kardeşlerim, içeriden dışarıya operatör üzerinden mesaj attıran kardeşlerim, yarın saat 10'dan sonra kimse burada olmayacak. Sadece şarkılarla sizi baş başa bırakacağım giderken. O yüzden yazık günah olmasın, o kardeşlerimize söyleyin. Eğer gündüz konuşursanız gündüz atsınlar. Zaten bugün durumda paylaştı yayın yönetmeni WhatsApp'tan. Ondan sonra Instagram sayfasından liderin. Yarın da paylaşılacak. O yüzden vicdan beni rahatsız etmesin diye bunu sürekli sizinle paylaşıyorum. Yarın olur da akşam 10.30'da, 11'de, 12'de, 1'de atarlar. Günah olur. Cuma günü gelecek olan kardeşimiz de taze taze mesajlarınızı okuyacak. O da 12 gibi gidecek son otobüse yetişebilmesi için, o kardeşimiz de sağ olsun rica ettik. Yeğeninin düğününden çıkıp gelecek. Haberiniz olsun. Cumartesi Allah ölüm vermezse kardeşiniz geldiğinde kaldığı yerden devam edecek. Bir kez daha paylaşmış olayım sizlerle. Ben T1A8'den Erdoğan Dikmenoğulları, bir nolu A6 koşuna bulunan Uğur Bingöl radyo başına. Uğur, numarayı gönderdim. Aratmanı bekliyoruz. Erhan abimle Gökhan Ecellioğlu abime de selam söyle. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T1A8'den Mert Fazlıoğlu. Aleykümselam Mert kardeşim. Derdi canlarım Safet İlhan Özcan, İbrahim Alada, Ferdi Demirbaş, Erdoğan Dikmenoğulları, Kedi Yusuf Kıvılcım, Hüseyin başta Hasan, Büyük Çağdaş Yerbesler, Veysel Yerbesler, Uğurcan Taşpınarlı, Mami Taşpınarlı, Batuhan Çalıkuşu, Murat Canpak ve değerli abilerim Serkan Özcan ve Azat Başak abilerime de bin selam olsun. Sevgilerimle Mert Fazlıoğlu. Ben
NT1 A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im gönül delidir, zoru seçer, kalp mahkumdur, umut ister, göz ufuktur, yeri yari gözler, sevda zordur, yarim yürek ister, bu yürek de seni bekler Murat abi, Sezen'ime Sıla Şahin Samet kardeşlerden ay ay şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu prensesim, Sezen Çalıkuşu Sezen'im. Dokunmadan sevmeyi hissederek özlemenin aşkın en özel haliymiş. Hayatta tesadüf yok, kalbime düştüğünde dua oldun, kaderime yazıldın. Murat abi Sezen'ime Ebru Gündeş'ten birkaç gün içinde dön ne olur şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Murat abim. Sağ olasın Batuhan kardeşim hepimizin. Bu arada unutmadan ses gönderen kardeşim, sevgili kardeşim, yazdık. Sesi atan, 4 tane ses atmış bir ablamız ya da abimiz bilmiyorum. Sesi atan kardeş, isim söylememişsin, liste göndermişsiniz ama liste gelen bir şey yok. Mesaj olarak yok. O ablaya ve abi kimse yazdık dedi ki bize bir geri dönüş yapın. Kimin koğuşundandır bu? Geri de dönen olmadı. Vallahi sesi atan kardeşim ne ismini söylemişsin ne şu koğuştan demişler. Hiçbir şey yok. Sadece Murat abi bir liste gönderdik. Listenin sonunda şu şu demişsiniz. Ama öyle bir liste gelmedi kıymetli kardeşlerim. Bilginiz olsun. Saat kaç? 23.45. Varsa dakikanız vallahi o sesi attığınız abi ablayı kimse arayın. En azından hangi liste nedir ne değildir. O konu hakkında bizi bilgilendirin ki mahcup olmayalım. Gerçi gelen bir şey olursa son sözcükleri duydum ses kaydında. Tabii ki öyle bir şey olduğunda zaten ben düzeltirim ama öyle bir şey gelmedi şu dakikaya kadar. Haberiniz olsun kardeşlerim. Ben T1 John 7'den Muhammed Sayın. Sayın Buse Işık Radyo başına. Önemli bir noktadayız. Yaradan bilir. Kavuşmalar ansızın olabilir. Müstakbel kayınvalidemin söylemleri dinozorun arkasına geçip yumurtalarını çalmak gibi. Unutma, bir gece ansızın arayabilirim. Olmadı mesaj çekerim. Canımın içi. Tam isabet öpüldün. Ben T1 John 7'den Buse Işık Radyo başına. Dostum sürprizlerin endişeli olduğu için ondan korktuğumu söylemiştim. Muhammed de biliyor sen de nasıl korktuğumu, aslan gibisin. Senden hep güzel bahsediyorum, merak etme güzel dostum. Ayrıca ikinizi de limanları yakacak yapınız var, görüşürüz. Ben Muhammed Sayın, uzaydan düşsem denizdeki yılana sarılmam. Murat abi sana da selamlar, aleykümselam Muhammed'im. Vallahi şarkı isteme korkar hale geldim. Yani diyorum ki hissettirdin istek şarkı istememeyi. Kendi yaşlanmayan ama beni yaşlandıran abim Latife yapıyorum. Daha söyledin. Daha ne kaldı ki geriye? Yaşlanıyorum. Muhammed, vallahi hani biliyorsunuz şarkı konusunda vicdanım rahatsız ediyor beni babacığım ya. Vallahi rahatsız ediyor. Şimdi bir kardeşim rica ediyor, diyor ki abi şunu çalar mısın? Ya diyorum çalayım tamam kendi kendime. Yok ki çalayım tamam. Öbür kardeşim de diyecek ki ya baba Murat abi şarkıyı çalıyor bizim şarkımızı çalmıyor. Yani bu sana hitaben değil abi. Bunu genelde yapıyoruz biliyorsun. Seni tenzih ederek söylüyorum. Zaten Latife yaptığını biliyorum. Abi kardeşiz her zaman. Birbirimize sevgimiz de var. Saygımız da var. Ondan zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın Muhammed'im. Kız kardeşlerim de sitem ediyorlar. Bazen pas geçmiyorum. İçimden okuyorum mesajların içerisinde. Tabii ki paylaşmıyorum. Kızıyorlar. Abi niye şarkıyı çalmıyorsun? Geneli böyle. Haklısınız. Vallahi haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama mesajlardan dolayı zaten yetiştiremiyorum ama sözüm sözdür. Bakın sözüm sözdür ölmediğim sürece bir hafta sonu sadece ve sadece belki bu cumartesi de olur. Mesajlar içerisinde ne kadar şarkı var bir gün sadece öyle deneyeceğim. Bu hani sıradaki şarkılar oluyor ya, onların yerine sadece ve sadece sizin istediğiniz şarkıları sabahın 3'üne kadar. Hatta yayın yönetmeniyle görüşeceğim onu 4 yapsın. Yaz geldi artık yatmıyoruz. 4'e kadar. Şimdi 3'te paket değişiyor. Diğer tarafa devrediyor gece 3'te. Ben gittikten sonra onu da 4 yapacağım. 4'e kadar bakalım kaç tane şarkı paylaşacağım. Onu da ben takip edeceğim. Hepinizi seviyorum. Gönül koymadığınızı da biliyorum. Koymayacağınızı da, gönül koymayacağınızı da biliyorum. Çünkü biz abi kardeşiz. Niyetimizi biliyoruz. İnşallah bir gün yapacağım Muhammed. Sözüm olsun. Bir gün yapacağım. Neyse. Evet şimdilik bu kadar. Var mı? Bakalım. Evet şu kardeşimin de mesajını okuyayım. Can Özdemir'in.
TK7'den Can Özdemir radyo başına. Bir lafınla dünyanın en mutlu kızı oluyorum. Bir susuşunla yerin dibine giriyorum. Senin sevginle nefes alıp veriyorum. Ruhumda, kalbimde sensin. Dünyam benim. Bazen sadece sesini duymak bile yetiyor. Her şeyi unutmama. Çünkü sen benim en güzel yanım, en büyük özlemim, her şeyimsin. Seni çok seviyorum. Güzel uyu. Gel rüyama, yalnız bırakma. TK7 Can Özdemir. Kalbim, ömrüm, sen benim dünyamsın, güneşimsin, ayımsın. Senin etrafında dönür tüm duygularım, gülüşlerimin sebebi. Bazen gözyaşlarımsın, kalbim senin adını atıyor. Attığım her adımda, baktığım her yerdesin. Yarın konuşarak geleceğim kollarına sadece. Kocam benim. 2-20 gün. Yok, sadece 2-20 gün sonra kavuşuruz. Bugünlerin hepsi geçici. Seninle birlikte yaşlanacağımız günlerin hayaliyle yaşıyorum. Ölüyorum aşkınla. Tek gerçeğim sensin. Evet. Bakalım var mı? Tamam. Şimdilik bu. Şimdi hemen şu sayfamızı da yenileyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle açalım. Neredeydi? Evet, burada. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben B15 koğuşundan İbrahim Erişen. Yanımda çok sevdiğim koğuş arkadaşlarım Ercan Bali, Ahmet Dündar Tweet'i, Muhammed Aydan, Engin Alpaslan, Baran Can Özü, Çakip Başkan ile birlikte tüm dostlarımız çok selam yolluyoruz. Güzel dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2 B16 koğuşundan Süleyman Bulut. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Aynı kurumda bulundum abim Engin Avşar'a selam eder, ellerinden öperim. Aynı koğuşta bulundum abim Aslan Kesel, Zulümkar Fırat Padak, Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Şakran Aliada yatan canım sevgilim Erdi Hız radyo başına. Umarım iyisindir. Kulağım radyoda, en kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle. Seni seven Dilara Ceylan, sıradaki şarkı bize gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Doğukan Torna. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Dört nolda yatan aslan abim Gökhan Kubilay. Abi seni çok özledik. En kısa zamanda Rabbim inşallah seni bize ve ailene kavuştursun. Yanındaki tüm dostlara selam olsun. Seni seven Torna Doğukan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Samet Torna. Aleykümselam Samet kardeşim. Dört nolda yatan aslan abim Gökhan Kovilay. Abi seni çok özledik. En kısa zamanda Rabbim inşallah seni bize ve ailene kavuştursun. Yanındaki tüm dostlara selam olsun. Seni seven Torna Samet. Başta Can kızım Ayşe Fulya Bulut, Nasibe Erkeç, Kutupta Yaz gibi şarkısını armağan ediyorum. Bütün B9 koğuşuna gelsin Yavuz Deniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kaan Torna. Aleykümselam Kaan kardeşim. Dört nolda yatan aslan abim Naim Namı Der Sarı Gökhan abi. Sensiz buraların boşluk yaratıyor. Bir an önce Allah seni bizlere kavuştursun inşallah. Yanındaki abime kardeşlere selam olsun. Rabbim tüm mahkumları ailelerine ve sevdiklerine kavuştursun. Seni seven ve değer veren kardeşin Kaan Torna. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar abim. Ben Ballıkuyu'dan Serkan Kubilay. Aleykümselam Serkan kardeşim. D4'te yatan aslan abim Gökhan Kubilay, koğuşun değişmiş abi, inşallah kötü bir şey yoktur. Rabbim seni korusun inşallah. Takma kafana, en kısa zamanda Allah'ın izniyle hepiniz ailelerinize kavuşacaksınız. Bir an önce kendine dikkat et, seni seven kardeşin gözün arkada kalmasın. Yanında yatan abi kardeşlere de selam olsun. Murat abi hayırlı akşamlar. T4'te yatan Gökhan Kubilay abim, seni çok seviyoruz, beklenen ve özlenensin. Diğer kurumlarda yatan kardeşlerim Musa Aydoğan, abilerim Ertuğrul Gürgür, Kemal Acar, Sergen Gürgür, Kadir Aykurt, ismini saymadım. Tüm dostlarıma ayrı ayrı selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Serkan Kubilay. Murat abi kadın kapalı B9 koğuşuna yatmakta olan Çimentepeli Ebru. İyi ki doğdun canım abam. Merhametli güzel abam benim. Bu koca dünyadaki en büyük şansım sensin. Seni çok seviyorum. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin inşallah. Nice bizli yıllar Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen. Abi çalarsan sevinirim. Menemen T tipi C6'da yatmakta olan oğlum Serhat Yalçın. Ben Osman Yalçın, iki gözüm. Doğum günün kutlu olsun. İnişler ve çıkışlar dolu bu dünyada. İlk ve son indiğin yol bu olsun. Rabbim daima yürüdüğün yolu aydınlatsın. İyi ki doğdun gözümün nuru. Baban her daim seni çok seviyor. Ahmet Kaya'dan doğum günün. Abim ben Şanlıurfa'dan Ahmet Takak. İzmir Şakran Kadın Cezaevinde yatmakta olan Esra Hira Refikime en içten duygularımla selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgürlüğe kavuşmasını temenni ediyorum. Dualarım seninle Esra.
ve sizden Erdal Güney'den Saklımdasın şarkısını çalarsanız sevinirim. Edip Esra'ya armağan ediyorum. İyi akşamlar abim, ben Şanlıurfa'dan Ahmet Takak, İzmir Şakran Kadın Cezaevinde yatmakta olan Esra Hira Refikim'e enişten duygularımla selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. Dualarım senin Esra ve sizden Erdal Güney'den Saklımdasın şarkısını çalmanızı rica edip Esra'ya armağan ediyorum. Bence 14 koğuştan misafir olan Tepecikli Mehtap Gezen, Murat abi bu canlarıma bir şey söylemek istiyorum. Esen Çalışkan, Ezel Özel, Nazar, Nazan Demirhan, Funda Kıyı, Hatice Buse, Yılmaz, Hülya Bayraklı, Sıla Keser. Bana ne yaptıysanız her şey için çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum ama bir yanım hep sizinle. Elbet bir gün özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Murat abi bizim için Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeğim çalarsan sevinirim. Şakran T4A15'te A15. Koğuşta yatan Asım Cinoğlu'nun annesiyim. Sen ne kadar beni bu hayatta üzmüş kırmış olsan bile ben anneyim. Sen ne yaparsa yap, bil ki ben ölünceye kadar elim omzunda, gölgem arkanda olacak. Üzülme annem, bu da geçecek ama beni delip de geçiyor. İlk önce Allah'a, sonra Civan abine emanetsin. Bütün koğuş arkadaşlarına selamlar oğlum. Bu şarkı hepinize ve annelerimize gelsin. Selçuk Uygar Doğanay, senden başkası beni anlamazdı anne. Murat kardeşim çalarsan sevinirim. Şakran T1'e 14 koğuşuna bulunan İbrahim Zeybek radyo başına. Aşk bahçem, seni çok özledim. Yarın geleceğim yanına inşallah. Beni merak etme, geldim. Narlıdere'deyim. Seni çok seviyorum. Murat abim, ben Şanlıurfa'dan Ahmet Takak. Aleykümselam Ahmet. İzmir Şakran Kadın Cezaevinde yatmakta olan Esra Hira Refikim'e enişten duygularımla selamımı iletiyorum. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı temenni ediyorum. Dualarım senin Esra. Erdal Güney'den Saklımdasın şarkısı armağan olsun Esra'ya. Şakran T1A14'te yatan Aşk Bahçem İbrahim Zeybek aşkım. Beni merak etme, geldim, narinlerdeyim. Yarını iple çekiyorum, seni çok özledim canımın içi. Menemen Kapalı Cezaevi C6 koğuşundan Onurcan Pınar, doğum günün kutlu olsun. Basmaneli Velo abi gelecek, yeni yaşında ailenle olman dileğiyle. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Onurcan Pınar, Enver Yılmaz'dan Langarda şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm abilerin gülü, hayırlı akşamların olsun. Nurdan ben, aleykümselam kardeşim benim. Abim senin aracınla kardeşlerime selam göndermek istiyorum. T1'de yatan Egecan, Alenak, Atakan, Ecellioğlu, Şahin Erdem, Cengiz Anlı, Çatbat ve tüm B8 koğuşuna selamlar olsun. Ekinoğlu da Baran Şimşek ve Umut Akbaba kardeşlerim. Avukat gelecek, sabırlı olun. Bugün görüştüm daha. Rabbim sizin olsun elbet. Bir gün her şey güzel olacak. Azerbaycan'dan yakasım gelir. Siz değerli kardeşlerime armağan olsun. Murat abi ben B1 koğuşundan Helin Aydın, gece söz bırakmak istiyorum. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemin etmesin. Adımı duydukça içi yananlara selam olsun. Menemen Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Onurcan Pınar, sen benim en güzel yıllarımsın. Sen üzüntümü, sen neşem, sen gülmem için en güzel sebebimsin. Hayatımı gülüşünle cennete çeviren mucizemsin. Bir iki günlük değil, bir ömürlük sevdamsın. Özlenen ve beklenensin aslanım. Şakran T1-14'te yatan Aşk Bahçem İbrahim Zeybek aşkım, beni merak etme, geldim, Narlıdere'deyim. Yarını iple çekiyorum, seni çok özledim canımın içi. Narinlerdeyim diyelim, pardon İbrahim kardeş, düzeltelim onu, narinlerdeyim demiş kardeşim. Ben B9'dan Nasibe Erkeş, canımın içi olan Gülseren Yılmaz, can dostum Ayşe Fulya Bulut, gece bir şarkı sözü bırakmak istiyorum. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın, belki dargınız seninle, inanın. Sen herkesten farklısın. Murat abi Şakran T1'de yatmakta olan Can Özüm, Azat'ım, aklım kalbim hep sende. Bir dakika düşünmeden geçmiyor günler. Bayram görüşü açıklandı. 3. gün. Her zaman arkandayım, hayatımın anlamı. Nilon seni çok ama çok seviyor. Canım sevgilim. Çalan şarkılar sana ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. T2'de yatan nefesim Bünyamin'im. Seni sensiz yaşamak çok koyuyor bana sevdiğim. Sana sarılamamak, seni oradan alamamak beni çok üzüyor. Seni çok seviyorum sevdiğim, bunu sakın unutma. T2'de yatan Bünyamin'im, seni çok seviyorum ömrüm. Rabbimden tek isteğim cefana razıyım, sefana da razıyım.
Yeter ki Rabbim saçlarımızı beraber beyazlatsın. Sabırla bekle. Az kaldı. Nefesim seni. Çok seviyorum. Sol yanım. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra son mesajlarımızı, kardeşlerimizin son mesajlarını paylaşalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle takriben bir 15 dakika.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koçtan Kadir Yangın Namıdar Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle Kader Birliği yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbelli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım. Ayrıca bir oğlu da bulunan yeğenim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, 3 nolda bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, 4 nolda bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan, Beyaz Taş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus Adıbelli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısız, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna atan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun. Hayırlı akşamlar Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta Kader Birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Aliya'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Şahin Kaykuruz. Benim için değerli olan koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bas, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan, Beztaş, Raşit, Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim. Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde Kader Birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir, Namıder Koç'tu, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Şehmuz Adıbelli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygırınız, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozo Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız, bir de her Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Allah'a emanet olun, Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Başta Kader Birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo Cesimba, Numan Furkan Önal, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Şehmus Adıbelli, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersözbir, Mert Aratlı, ayrıca 3 nolu B10 koşuna atan, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş, Namıder Ayaz'a bin selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için değerli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbeyli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan Önal, Cesim Baduan, Ersözbir, canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan Şengel, Koray Erkan, Ataberk Toksöz, Emre Göçer, bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Uğur Akbaş. Aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve değerlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Namıder Koç'tu, Cesim Bağ, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz Adıbelli, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, 4 nolu A19 koşulan Şehmuz Akan, akabinde A18 koşuna bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 koşuna bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Öncelikle aynı koçta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Kadir Süleyman Akan, Şehmus Adıbelli, Hakan Tekin, Sedat Elgün, Mert Aratlı, Uğur Akbaş, Numan Furkan. Önal T2B 7 koğuşuna bulunan abilerin başta olmak üzere Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, kardeşim Şahçıyan Kurt ve 7 koğuşuna selam olsun. Bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir Acar, hemen de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben dört nolu A15 Koç'tan Çetin Temel, Namıder Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar. Ayrıca Sinan Yoldaş, Vehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum. A13'ten Onur Aydoğan, Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar. Akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçoğlu ve Sabri Oyra bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi. Herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı, Asım Cinoğlu. Aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a. Ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmus Karabulut, Mehmet Ali Dalbudak, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişan mapus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı, Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, Namıder Hoca. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a. Sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Büyülük yani Rapin, Üstadı Aslan Yenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaştaş, Hasan Miraç, Eren Özkan, Gürkan Mencükek, Beynur Demir, Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, Namıder Hoca. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay Bölük yani Beko. Öncelikle koğuşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim, Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Deviren ve Civan Acar'a. Ayrıca canım amcam Fehim Arı, Namıder Hoca, Mehmet Fatih Özışık yani Yakışıklı, Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tuso, Şehmus Karabulut, Gökhan Mencükek ve diğer kurumlarda olan Şahan, Güler Hamdi, Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özel, Namıder Pope, dayım Yasin Yeni Hana, Aslan amcam Hakan Bölük, Namıder Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkan Bölük yani Beko. Aleyküm selam Berkan kardeşim. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon koğuşun, Bornova koğuşundan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derli insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Kalenin Altın Çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecbur. Ceon Bornovalılar koğuşundan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersim şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 10 Bornavalılar koğuşundan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde

Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan, Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat

0: Baran Özçalen, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar'a Mapus Fransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C10 Bornovalılar koşunan Mehmet Topçu. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derleri Bornavalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçalen, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur. Derya Bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Ben Dörtnoğlu, A15 Koşulan Mehmet Fatih Özışık, Toros'un gözbebeği Aslan kardeşim Devran Yüksek, Guantanamo hapishanelerini gören kardeşim Mert Dağ Devran ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arın Amider Hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçi Berkan Bölük, Sinan Yoldaş, Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel ayrıca. Ben hemen de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna kadın kapalıdaki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Erter, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum. Murat abi seviliyorsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben Dörtnoğlu, A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleftos, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı, Ekrem Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan, Çiftçi, Yılmaz, İssak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Dörtnoğlu, A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahcihan Kurt Kınalı, Ekrem Birlik, boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, canım kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız Murat abi. Murat Şampınar nerede şarkısı, liderimiz Toroslu Devran Yüksek'e gelsin. Ben Dörtnoğlu, A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben Dörtnoğlu, A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut, Kemal Paşalı, Emre Aydın, Ballıkuyulu, Şehmus Toroslu, Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek, Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş, Polat Denerli ve Bucalı, Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Muratcan Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi kardeşlere selam olsun ayrıca. Çeto Başkanım Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben Dörtnoğlu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek, Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran Korkmaz, Yusuf Yurtan, Sara Aytuğ Güneş, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yenigün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bırakıyoruz.

Bıraktık. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık Aslan abim Fırat Özışık Namık Er Zaze efsane kardeşim Azat Özışık Baran Özışık Alihan Özışık Emirhan Özışık dostum Engin Avşar Zeki Kaya Koko Muharrem Aras Resul Yıldız Cengiz Hanlı Ferhat Arslan Mert Eko Kahraman Yılmaz Güneysak Gafo Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses mil çekmişler gözlerime geceye armağan olsun. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım Sütçü akabinde Selami Arman Şenol Tarhan Utku Yapıcı Akın, Apaydın Taner Uzun, Mustafa Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli Osman Barış, Seyfan Bozbey bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder. Ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere. Ağdayı Taşkın, Elef Toz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş denen Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Layman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan, Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat. Bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman Polat, Denerli Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki yamrı ya azadi.

Evet, kaldığınız yerden devam. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Mete Bey değil, aleykümselam Mete abi. Bugün aslan yeğenim Tatar Berkan Batur'un doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Tatar'ım. Bu yaşın sana özgürlük, sağlık getirsin. Bir dahaki doğum gününde beraber kutlamak dileğiyle. Ayrıca kızım Meltem Beydilli, oğlu Metecan Beydilli'ye de selamlar. Etkinden kralını tanımam. Tatar Berkan Batur'a armağan olsun, çalarsan sevinirim. Kolay gelsin Murat kardeşim. Ben Mete Beydilli. Sağ ol Mete abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuşundan çapa Hakan. Eceler aleykümselam Hakan kardeşim. Bugün Aslan asil yeğenim Berkan Batur, yani namı der Tatar'ın doğum günü. Buradan yeğenimin doğum gününü kutlamak istiyorum. Tatar'ım inşallah bir dahaki doğum gününde özgürlükle kutlamanı diliyorum. Seni seven dayın Çapa Hakan. Eceler ayrıca abi Tatar Berkan Batur için Ceylan'dan bugün benim doğum günüm şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtake'den Ramazan Göze. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Dostum Tatar Berkan Batur'un doğum gününü kutluyorum. Aslan gibi girdiğin kapalı cezaevinden aslan gibi çıkmasına az kaldı. Rabbimden dileğim tez vakitte ailesine, sevdiklerine kavuşmasıdır. A20'den yatmakta olan tüm abi kardeşlerime de selam olsun. Kendisiyle özdeleşmiş olan heyecandan biz kötüyüz. Aynen şarkısı. Dostum Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Kolay gelsin, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'den Cüneyt Bulut. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Yunus Emre Küçük Coşkun'un değerli eşi Ebru Küçük Coşkun'un doğum gününü kutluyoruz. Aynı zamanda Yunus Ülger abim yengemizin doğum gününü kutlar. Sevdiklerine yeni yaşında sağlıklı mutlu günler geçirmesini temenni ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Bugün Tatar Berkan Batur kendisine özgür günlerde Çili ailesi ve sevdikleriyle nice yaşlar temenni eder. Müslüm Gürses'ten bugün benim doğum günüm şarkısı Tatar Berkan Batur armağan olsun. Tüm şarkılar bugün Tatar'a gelsin. A20 koğuşundan Tolga Muğlalı. Selamünaleyküm Murat abi. Tatar Berkan Batur'un bugün doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimizle kutlarım. Tatar Berkan Batur'a Derya Bedavacı'dan güzel bir şarkı armağan olsun. A20 koğuşundan Ahmet Umutlu. Aleykümselam kardeşlerim. Murat abi, ben Berkan Bilge Tekin. Burada kader birliği yaptım canım kardeşim. Tatar Berkan Batur doğum gününü, ona şunları söylemek istiyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerinle kutlamak dileğiyle. Seni seven abin Berkan Bilge Tekin. Bugün çalan en güzel şarkılar Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Aytaş Ceviz Kıran. Bugün yeğenim Tatar Berkan Batur'un doğum gününü kutlu olsun. Bu yaşın sana sağlık, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününde hep beraber olmak, kutlamak dileğiyle. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Aleykümselam. Murat abi selamünaleyküm, ben T3A20 koğuşundan Emrah Acabey. Tatar Berkan Batur'un bugün doğum günü. Doğum gününden işten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününde tez zamanda ailenle beraber olman dileğiyle. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Aleykümselam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. T3A13'te canım eşim Barış Ercan ömrüm. İyisindir inşallah oralarda. Bizi düşünme, annelerle konuştum, halletmeye çalışacağız dedi. Net bir şey demedi, haberin olsun, aklın kalmasın. Biz iyiyiz, bir gün bu zor zamanlar da bitecek ve hatırladığımız zaman el ele neleri atlattık diyeceğiz. Ve o gün, bu zorlu günlerin adına daha sıkı sarılacağım sana söz. Allah'a emanet ol Nurettin Eşber'den söyle sunam armağan olsun sevdiğime. Aleykümselam kız kardeş. B7 koğuşundan kızım Dilay Yurdakul radyo başına. Annem biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, merak etme. Miraç Ali de ben de iyiyiz, abin de iyi, ablan da. Canım kızım, annesinin fındığı prensesi, seni çok özledik. Cuma yatıracağım annem, seni çok seviyoruz annem. Tüm şarkılar sana ve arkadaşlarına gelsin bir tanem. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Coşkun Hasomaç. Bugün kardeşim Berkan Batur'un doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bu yaşın sana sağlık, özgürlük getirsin nice yıllara. Ece Herdem'den ateş düştü yüreğime, Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Yusuf Demir. Bugün dostum olan Tatar Berkan Batur'un doğum gününü kutlu olsun. Her şey gönlünce olsun. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde olsun. Ahmet Kaya doğum günün şarkısı benden dostum Tatar Berkan Batur'a armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koğuş'tan Gürkan Ecer'e aleykümselam kardeşlerim. Dostum Tatar Berkan Batur, doğum günün kutlu olsun. Bu yaşın sana sağlık, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününde beraber kutlamak dileğiyle. Dostum Tatar Berkan Batur'a biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A20 Koğuş'tan Porto Mert. Bugün dostum Tatar Berkan Batur'un doğum günü. Enişten dileklerimle doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle kutlaman dileğimle. Seni seven Porto Mert. İstek şarkım Ceylan'dan doğum günün Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Ben T3A20 Koğuş'tan Tepecikli Lali. Bugün kardeşim Berkan Batur namı der Tatar'ın doğum günü kutlu olsun. Bu yaşın sana başta sağlık, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerinle beraber olman dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran. Bir nolu A14 Koğuş'tan Burak. Baş aleykümselam Burak kardeşim. Abilerim Fırat Çelenk ve o gün Özdemir başta olmak üzere. Güney Yılmazsak, Ekon Mert Kahraman, Mahmut Tütüncü, Oğuz Toluk ve ismini yazamadım tüm abi kardeşlerime. Gece

en güzel şarkısı Armağan olsun, özgürlük sofralarında buluşmak üzere. Hemen sayfamı yenileyim. Evet, şöyle bir sayfa da açalım. Murat abi, ben Şakran bir nolu A14 Koç'tan Güzel Tepeli Burak Kadın Kapalı cezaevinde yatmakta olan ablam Zeynep Sakın doğum günü enişten dileklerimle kutluyorum. T3A20'den canım kardeşim Tatar Berkan Batur doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşlara, seni seven abin Yeşil Dereli Bekir sana da selam olsun. Murat abi yayınlar sağ olasın Bekir kardeşim. T3A20'den Bekir, ben buradan Ekrem Birlik kardeşime sesleniyorum, senden bir türlü cevap alamadım. Numara bıraktım, numarayı da aramamışsın. Bugün Ozan'la haber gönderdim sana. Cevabınızı bekliyorum. Seni merak ettim. Bana bir dönüş yaparsan sevinirim. Yeşil Dereli Bekir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan Mert Yusuf başlı. Aleykümselam Mert kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız aslan dostum Tatar Berkan Batur'un doğum günü bugün. Dostuma şunları söylemek isterim. İyi ki doğdun, iyi ki benim dostum oldun. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle kutlaman dileğiyle. Murat abi, dostum için Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Var kardeşlerim benim, bu şarkılar hepsi sırada var. Tatar'ım doğum günün kutlu olsun kardeş. Rabbim kalan ömrüne sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah Tatar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şirin Yer'den Bekir Yavuz. Aleykümselam Bekir kardeşim. Kardeşim dostum olan Tatar Berkan Batur doğum günün kutlu olsun, özgür günler seni bulsun. Ellere güvenme, eller yakar, ben de eller yaşar kendi ölürken de sadece mezar kazar. Sevdiklerine tez zamanda kavuşman dileğiyle tüm A20 koğuşuna selamlar. Kıvırcık Ali'den bilmediğim çok şey var şarkısı Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Murat abim, ben Çimen Tepeli Umut Reçbergil dostum olan Tatar Berkan Batur doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki yaş gününü ailen ve sevdiklerine geçirmeni enişten duygularımla diliyorum. Tüm T3A20 koğuşuna yatan abi dost kardeşlere selam olsun. Güllü'den ayrılamam Tatar Berkan Batur'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Cikcik Erhan Durak. Aleykümselam Erhan kardeşim. Bugün benim kardeşim hem de kadim dostum olan Berkan Batur namı der Tatar doğum günü dostum. Doğum gününü kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde hep beraber özgür günlerde kutlamak dileğiyle, seni seven abin Cikcik Erhan Durak. Murat abi, kadim dostum Tatar Berkan Batur'a Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları armağan olsun. Sana da iyi yayınlar Murat abim. Sağ ol Erhan kardeşim benim. Murat abi, T3A20'den Bekir, ben dostlarım Caner, Batur, Çapakan, Ecerel, Ekrem, Birlik, Taylan, Ozan, Denli, Remzi, Tekdemir, Cevdet, Çevik, Kemal, Özkan, Serdar, Oğul, Köylü, Murat, hepinize selam olsun. A2'den A20'ye taşındık, sizleri seven dostunuz Bekir Güler, Ozan, Bekir Güler, Ozan ve Ekrem. Sizden mesaj bekliyorum, merak etmekteyim sizi. Sana da iyi yayınlar abi Yeşil Dereli Bekir. Sağ ol Bekir kardeşim. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Menemen C5 koğuşuna atan oğlum Emir Selçuk Ekin için Erol Sever'den Gül sana benzemeyen gül olmaz olsun şarkısı armağan ediyorum. Babam ve annen Kadriye Ekin, Mehmet Ali Ekin. Şakran Kadın Kapalı C3 koğuşuna yatmakta olan İzmir'in Asi Kraliçesi Pınar Altunsoy'a güzel bir şarkı armağan ediyorum. Ekinoğlu'da yatmakta olan abim Niyazi Yeşilbaş'a gönderen Fazlo. Canım abim nasılsın? Sağlığın keyfin yerinde mi? Bizi sorarsan hepimiz iyi, seni düşünüyorum. Kendine oralarda çok iyi bak. Dünyanın en yakışıklı ve bazen en sinir bozucu abisine selam olsun. Niyazi Yeşilbaş. İzmir T2 C5'te yatan Serkan Yavuz'un oğluyum. Seviyorum seni baba. Çok kızıyorum sana. Bugün benim doğum günüm. Çok isterdim yanımda olmanı. Bu son olsun artık. Herkes gibi yanımda ol. Sen herkes gibi yanımda sen ol. Özledim seni Çeto Başkan. Selamünaleyküm Murat abi. T216'da olan Aslan abim Seydi Ergün'e selam olsun. En kısa zamanda geleceksin. Beklenen ve özlenensin. Sabret. Sen yeter ki sayılı gün çabuk geçer. Seni unuttuğumuzu ve beklediğimizi
sakın unutma, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Seni seven

Kardeşin Umut Kaya. Murat abi, ben T3 B2'den tahliye olan Ömer Faruk Çalışkan. Değerlerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Mustafa Aydın, Devran Koçan, Soykan Soylu, Efe Üzmeci. Evet, Efe Üzmücü. İsmini sayamadım abi, kardeşlere selam olsun. Murat abi, B1'de yatan Teber Güzeli'ne seslenir misin? Öyle mi demek istemiş? Teber Güzeli'ne seslenir misin? Canım kusura bakma, bir sinirle gönderdim sana her şey, kusura bakma, özür dilerim, seni çok seviyorum, beni affet aşkım, beni de anla, psikolojik olarak çok kötüyüm, yıllardır buradayım, affet beni her şeyim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 John4'ten Alaaddin Önder. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere Kadir Yılmaz, Resul Doğan, Heval Dal, Budak ve bütün koğuşa selam olsun. Toprak altında düz yatmak için üstünde dik durmak gerek. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran T4 B11 koğuşundan Yeşilova'dan Kadir Doğanay. Başta olmak üzere yakışıklı karizmatik abim Kerem Gezer Paşa, Edis Ferhat Akçaba, Cafer Topal, Mehmet Canbay, Saat Özkan ve Çimentepeli Oğulcan Bakırcı, altında adam Volkan, Tanrıkulu Namıder, Çapo, Mutlu İncebaylık, farklı kurumlarda olan Yiğit Doğanay, Müslüm Doğanay, Mertcan Doğanay'a selam olsun. Her vatan güneşin bir doğuşu vardır, elbet bir gün özgür günlerde inşallah. Murat abi, son olarak Paşa Edis abime Güler Duman'dan yarım gelmiş bu mesaj Kadir, haberin olsun kardeşim benim. Şakran Kadın Kapalı C15 koşuna atmakta olan Aleyna Güngör Filiz Karadağ, bacılarım sizi çok özlerim, çok seviyorum, telefon bozuktu bu yüzden sizlere ulaşamadım, unuttuğumu sanmayın. Ben Ceyda Yavuz, T4 B11 koşuna atan yakışıklı oğlum Kadir Doğanay, en kısa zamanda bize kavuşman dileğiyle canım oğlum, Rabbim hepinizi kurtarsın oralardan. Kadir'im, Fatih Bulut, Sensiz Yaşarım Sanma şarkısı armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tepecik Tenekeli'den Nehir Şakran T4 B11 koğuşuna Yeşilova'dan Kadir Doğanay, başta olmak üzere aynı kurumu paylaşan arkadaşlarına selamlar olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Kerem Gezer abi, hayırlı geceler abi, Rabbim kurtarsın. Kadocuk Serkan Nişancı, Eller Üzer şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Faruk Çalışkan. Aleykümselam Ömer. T3 B2'de yatmakta olan Yunus Emre Sağ radyo başına. Yunus kardeşim, hayat bizi farklı yerlere alıp götürse de her zaman kalbimdesin. Ailem gözün arkada, kalbin merakta kalmasın canım kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murat Toksun. Aleykümselam Murat kardeşim. Şakran'da yatmakta olan derlerim Yunus Emre Sağ, Devran Koçan, Soykan Soylu, Muhammed Mustafa Aydın, Berk Ölmez'e selam olsun. Her birinizle en kısa zamanda buluşmak dileğimle. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A2 koğuşundan Serkan. Dede aleykümselam Serkan kardeşim. Kadın kapalıda yatan kıvırcık Zeynep radyo başına. Serkan dede der ki, sessizce akıp toprağa karışan her bir damla gözyaşı gün gelir orada hiç solmayacak bir çiçek açtırır. Yaşadığınız her bekleyiş kalbimizde yeşerecek, o güzel günlerin habercisidir. Murat abi, bize Mustafa Sandal'dan Aşkla Yürek Gerek şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abi. Serkan dede, sağ ol Serkan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Serkan dede, Tatar Berkan Batur radyo başına. Serkan dede der ki, Tatar Berkan Batur, hayatında keşke dediğin her şeyin karşına çıkması dileğiyle doğum günün kutlar, gözlerinden öperim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koşulan Ömer Kütükçü. Aleykümselam Ömer kardeşim. Bugün yanımda bulunan dostum Baran, yanlış yazmışlar, dostum Berkan Batur namı der Tatar'ın doğum günü. Tatar'ım, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur, en önemlisi özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü ailenle, sevdiklerinle ve bizlerle özgür günlerde kutlaman dileğiyle. Murat abi, Tatar'ıma Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim. Ömer Kütükçü. Var babacığım bu şarkıların hepsi. Ben Ufuk Soylu, Üçnoğlu'da yatmakta olan Tatar kardeşim. Yeni yaşın sana, ailene, sevdiklerine ve özgürlük getirmesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.
Ala Şakran kadın koğuşundan canım Zeynep Sak, doğum günün kutlu olsun canım kızım benim. Ablan seni unutmadı, seni seviyorum. C9 koğuşuna yatan canım kızım Melahat Demir, seni de çok özledim. Dostum Sevcan Demir, Kamile Sayak, sizleri de çok özledim. Hepinizi yanımda istiyorum. Sizleri sabırla bekliyorum. Kızlarım ablanız Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Caner Batur. Aleykümselam Caner'im. Bugün yeğenim Berkan Batur'un doğum günü. Yeğenim, doğum günün kutlu olsun. Aslan parçası, iyi ki doğdun, iyi ki yeğenimsin. Yeni yaşın sana özgürlük, huzur, en önemlisi sağlık getirsin. Her şeye rağmen savaşmaya devam yeğenim. İyi senelerin olsun. Murat abi ben T3A20 koşudan Ensar Kahyoğlu, yanımda olan dostum Tatar Berkan Batur doğum gününden içten dileklerimle kutlar. Bir dahakini dışarıda ailen ve sevdiklerinle kutlamanı temenni ediyorum. Ayrıca Murat abi Tatarıma Ceylan'dan doğum günü çalarsan sevinirim. Murat abi ben T3A20 koşudan Ersin Satır, kardeşim Tatar Berkan Batur'un doğum günü. Tatarım sakın üzülme, hayatın hızına en güzel yıllar çabuk geçenlerdir. Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Doğum günün kutlu olsun, sana da kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar Ersin Satır, sağ olun kardeşlerim. Murat abi ben T2B15'ten Serkan Yılmaz, bugün aynı sofrayı paylaştım değerli kardeşim Yunus Emre Küçük Coşkun'un, en kıymetlisi eşi Ebru Küçük Coşkun'un doğum günü, kardeşimin doğum gününü kutlar, özgürlük sofralarında buluşmanızı temenni ederim. Şakran kadın kapalı C15 koşuna yatmakta olan Ceren Ugan, seni çok seviyorum çiçeğim, az kaldı sayılı günler çabuk geçer, ablanla konuşuyorum zaten, dört gözle bekliyorum seni. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B3 koğuşundan sarsılmaz Ensari Altun Işık, aleykümselam, sağ olasın Ensari. Başta ağadayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren, Yasin Akçay, Bilal Çetin, Ramazan Çetin, Zübeyir Oğuz, Polat Yalçın, Mert Şen, Murat Akgün. Bu ismini saydım abi, kardeşlerime bin selam olsun. Geceyi ağadayım Taşkın Eleptoz'un sözüyle bitirmek istiyorum. Herkes sever biz ölürüz. Ben T1B3 sarsılmaz Ensari Altun Işık. Menemen'de yatmakta olan aslan kayınım Mahsun geldi. A13T tipi kapalı cezaevi. Umudu da veren Allah. Umut ettiren de o. Vakit ümitsizlik yok. Allah varsa çare tükenmez. Sen asla umudunu kaybetme kardeşim. Mahsumum. Bu şarkı sana gelsin Uygar Donay. Faili meçhul. Ben Burak Şakran T1A8'de yatan Hüseyin Taşdelen'e kardeşim. Biz senin yanında olamasak da kardeşiz. Kardeşler kalpten hisseder. Sen Allah'ın izniyle kurtulacaksın. Yenge yani ay tenli kadının seni çok seviyor, bunu unutma. Doğan güneş bile batıp sabahına doğuyor. Arkandayız kardeş. Seni dört gözle bekliyoruz. Seni Allah'ın izniyle kısa sürede aramızda göreceğimize inanarak yaşıyoruz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Buketin yarısı. Ben Irmak Güzel, Menemen C16 koğuşundan Horoz Nuri radyo başına. Tahliyen için gözün aydın. Mahkemeden seni almaya gelecektim ama cezaevine arayıp bilgi aldım. Diğer dosyalar yüzünden çıkamadın. Ben bugün mahkemeye gelmeyecektim. Görüşe gelecektim ama sen sekviste olduğun için saatler çalıştı. Cezaeviyle görüştüm. Yarın 13.50'de görüş yaptıracaklar bize. Geleceğim, haberin olsun. İyi geceler. Ben A11 koğuşundan Yusuf Kezer, koğuşumuzun adaletini sağlayan Sedat Kaya derli abim Özgür Yoluk ve aynı cezaevinde yatmakta bulunan Beytullah Koçak, Beytullah Demir, Furkan Karslı'ya selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Şakran İkinoğlu cezaevinde yatan derli Ünal Ak Yıldız'a Yusuf Kezer ve Özgür Yoluk olarak selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Murat abi T2'de bulunan Elif'imin babası Tugay için intizardan müebbet çalar mısınız? Seni görmek istemesen de bizi Sen görmek istemesen de bizi aldığım her nefes ciğerimi yaktıkça göğsümün ortasında senin var olduğunu biliyorum. Sana kanadım kırık gelmiştim, şimdi boynu bükük bıraktın. Senin güzel kale gibi kardeşim Rafet Kale ve gelenim Mine Ekitmen'e bin selam olsun. Gece bir söz, bizim gibi yürekler hiçbir zaman kaybetmezler. Senden 40 yılın başı bir şarkı isteyeceğim Murat abi, seviyorsun Yıldız Silve. El ele şarkısını çalarsan sevinirim. Eyvallah Sinan, ben de seni seviyorum.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A15 Koç'tan Mustafa Baran. Aman aleykümselam Mustafa Baran.

Başta abilerim Sinan'da, Rafet Kale ve Hüseyin Can, yani Saldıray ağabeylerime bin selam olsun. Kan ve kemik herkeste var. Önemli olan niyet ve yürek. Yüreği güzel bu can ağabeylerime sıradaki şarkı armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim.

Ben hemen 15'ten Raffet Kale, canımın içi sevdiğim kadın Mine Ekit, mene bin selam olsun. Gecem ve gündüzüm senin hasretinle geçiyorum Mine. Her zaman aklımda ve yüreğimdesin. Seni son nefesime kadar hep aynı aşkla seveceğim Uygar Doğanay'dan. Ateş ediyor şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim Murat abi. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan can kardeşim Sima Coşkun. Bana kırılmışsın istek atmıyorum diye. Ama aklımdan çıkmadın bir saniye yok. İnşallah iyisin. Biz çok iyiyiz. Seni her gün soruyorum. Merak etme. Bayram görüşünde yanındayım. Senin saçının her teline kurban olurum. Seni çok özlerim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni çok seviyorum. Çalan her şarkı bizden sana gelsin. Can kardeşin Çağla Gülbahar. Şakran kadın kapalı B10'da yatan Sima Coşkun. Bacıların bacısı kurban olduğum. İyisindir umarım. Biz çok şükür iyiyiz. Az kaldı. Biraz sabır. Bu kötü günler geçecek. Allah nasip ederse. Böylesi senin için daha hayırlıymış. Seni çok özledik. Yemin ederim günlerdir aklımdan hiç çıkmıyorsun. Ne kadar kavga etsek de sen benim sırdaşımsın. Allah izin verirse en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Annemlerin, babaannemin çok selamı var. Kendine çok dikkat et. Hak edene de hakkını ver. Geri kalmazsın ama yine de yarım gelen bir mesajımız. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Sima Coşkun, nasılsın canımın içi? Biz iyiyiz, merak etme, yarın Allah'ın izniyle yanındayız. Az kaldı, görmeye değil almaya da geleceğimiz günler olacak. Az daha sabır, seni çok seviyorum, kurban oldum. Allah'ıma emanet ol, iyi geceler Müge Kına. Ben Sercan Sayal, kadın kapalıda yatan kardeşim Sima'ya selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlerimize de selamlar olsun. Ben Umut Kına, T1'de olan abim Fırat Gizgin, Nurullah Öncü Kasabalı, Vedo, farklı kurumlarda olan bizi tanıyan herkese bin selam ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda yatan canım baldızım Sima. Az kaldı Allah'ın izniyle, merak etme. Her şeyde ilgileniyoruz. Seni seviyorum, alacağız seni, merak etme canım. Canım dediğim gibi unutma. Hayırlı akşamlar. Şakran'da yatan Berat Kurtay, sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Benim o kadar takıntılı olduğumu bildiğin halde bunu yapıyorsun. Nasıl yaptın ya? Sen iyi misin? Kafayı falan mı yedin? Hayırdır sana? Berat kardeşim, kız kardeşim ararsan telefonla halledin. Kız kardeşim. Hakkını helal et. Duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum. Yazık ediyorsun paranı verip de. Okuyamıyoruz böyle mesajları kız kardeş. Daha önceki mesajlarını okuyorduk. Yani hoşgörüne sığınıyorum. Lütfen. Bizi de arada bırakma olur mu kız kardeş? Berat kardeşim yarın ararsan kız kardeşimle sana zahmet. Sen de görüş. Yazık olacak. Şimdi olur bak ben bugün varım yarın varım. Öbürsü gün başka bir kardeş olur. Bilemez okur bu defa bir sıkıntı yaşarız. Sevgili Berat kardeşim. Berat kardeşimin koğuşundakiler. Abi kardeşler size zahmet. Uyuyorsa duymuyorsa yarın uyanınca Berat Kurtay kardeşimize söyleyin. Attırmasın mesaj. Görüşsün kız kardeşimizle. Yarın buradayım öbürsü gün yokum. Olur kardeşimiz yarımıza bize iyilik yapacak olan kardeşimiz gelir. Bu tarz mesajları okur bilmez. Hadi ayıkla pirincin taşını. Okuyan sıkıntılı. Kardeşlerim. Okuyan. Yazan, yazdıran değil. Ha, uğraşılması gerektiğinde onlar da uğraşır ama Allah başımıza getirmesin. Berat kardeşim sana zahmet. Dinliyor mu, duyuyor mu bilmiyorum. Yarın ilgilenirsen sana zahmet. Attırma kardeşim. Yani kız kardeşimize de söyle. İçeriğini de okumadım, pas geçiyorum. Şakran T4B5'te yatmakta olan Ercan Okçu, nasılsın bir tanem, iyisindir inşallah, hep iyi olursun, sen iyi olduğun sürece ben hep iyiyim, iyi olacağım. Yıldız Silver, sana kalbim geçti şarkısı benden sana armağan olsun kalbim, iyi dinlemeler, seni seven eşin Mücessem. Merhaba T1C6 koşundan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Kardeşim seni çok seviyoruz, yarın çok güzel olacak Allah'ın izniyle inşallah. Yarın yanındayız, tek dileğimiz tek duamız sensin. Şakran T4B5'te yatmakta olan eşim Ercan Okçu, hayatım sana kalbim geçti şarkısının sözlerini ezbere bilmiyordum, isminden dolayı sana armağan ettim. İyi olan bütün sözleri sana, ayrılık ile ilgili olanları da bizden uzağa diyorum. Hakan Altundar, Yabbedavcı, kavuşmalıyız, çalarsan çok sevinirim.
T1B8 koğuşuna yatmakta olan Emircan Soysal'a çileğin seni çok özledi. Kalbim hep seninle, haftalardır aramanı bekliyorum. 2 dakika olsa lütfen ara beni. Seni çok seviyorum Soysal'ım. Şakran T4 Emirhan Cambaz. Özgür Kaplan sensiz balayım. Sıkma canını, sıkıntı yok, için rahat olsun. Buradan sizin aracılığınızla abi T4 C4 koşuna bulan sevgilim Oğuzhan İnce için Enver Yılmaz icap eder mi şarkısını çalarsanız sevinirim. Kalbim her zaman seninle sevgilim. Ben hemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan Yılmaz Taş Çevren'e. Yarın görüşe geleceğiz, haberin olsun Yıldo. Ben hemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan Yılmaz Taş Çevren. Yarın görüşe geleceğiz, haberin olsun Yıldo. Selamünaleyküm can dostum Oğuzhan İnce. Elbet bir gün. Ben yurt dışında seni dört duvara kime kal... Şöyle diyelim. Ben yurt dışından diyelim. Dört duvar kime kaldı ki sana kalacak? Aslan kardeşim özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven kardeşin Mazlum. Ben Fatma Nur Kandemir. Şakran kadın kapalı cezaevi. B1 koşuna kalan canım teyzem Birsen Kandemir. Seni çok seviyorum. Çok seviyoruz. Umarım bu mesajı duyuyorsundur. Bir şarkı sonrasına varsa mesaj paylaşacağız. Sonra müsaade isteyeceğiz kardeşlerim.

0: gelemem seneleri.
1: Son mesajımızı da okuyalım, bugünlük bu kadar. Selamünaleyküm Murat abi, buradan T4C4 Koç'tan bulunan Can abim Oğuzhan İnce. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını çalarsan sevinirim. Unutulanlar unutanlar asla unutmazlar. Seni seven sayan kardeşin Barış Ağrı. Aleyküm selam Barış'ım. Sağ ol kardeşim benim. Hemen Şener kardeşimin de mesajını okuyayım. Ondan sonra müsaade isteyelim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abim. Ben Buca Gediz'den Şener Kaya. Aleyküm selam Şener'im. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi. C8 Koşulan Deha Zelvi Radyo Başına. Deham aşkım, canımın yarısı, huzurum, kalpsizim, dünyam, nefesim, sevdiceğim. Tek gerçeğim bugün halim buruk bir üzüntü içinde. Göğsümde filler volta atıyor, ruhum daralıyor ama olsun, sana kavuşma düşüncesi umudumu kamçılıyor. Beklenen ve özlenensin, seni çok seviyorum. Murat abim derdim, Deham için yoksul müzikten canın sağ olsun şarkısını çalarsan sevinirim. Evet, bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize saygımı, sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim rahatlık versin. Hepinizi çok seviyorum. Allah nasip ederse yarın inşallah. Dediğim gibi 7'de başlayacağım. Kişisel mesajlarınızı saat 10'a kadar, sonrasında müsaade isteyeceğim. Bir kez daha hatırlatmış.

Seni öyle severim ki gözlerine bile inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum. Baktığın her yerde güneş gibi doğarım. Canımın içi. Zaten sen benim her zaman canımın içi oldun.

Etrafımda ağaçlar olmasa bile benim masmavi bir gökyüzüm var. Ne zaman bitecek cezam bilmesem bile özgürlüğe olan inancım var. Parmağımda alyansım olmasa bile kolumda demirden bir kelepçe var. 14 adımda voltam tükense bile dışarıda yürüyecek daha çok.